0: Evet, merhabalar efendim. TRT Müzik ekranlarında müziğin kalbinin attığı başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve dillerden hiç düşmeyen eserlerle evinize konuk olmaya geldik efendim. Biz hazırız. Umarım sizler de bu güzel yolculuğa hazırsınızdır.
0: Evet efendim, az önce sözleri ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Yüreğimden Vurdun Beni ile evet programımıza başladık. Anadolu'nun sıcaklığına uzanan dopdolu bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Evet, şimdi sırada sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı, bestesi de yine Kemal Taşçeşme'ye ait çok güzel bir eser var. Bazen insanın söylemediğini bir şarkı söyler İsmail. Bizim programımızın sloganı oldu bu. Ben de şarkılarla duygularımı anlatmaya başlayacağım. Git git yoluna.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet efendim, arabesk. Efendim, arabesk sadece bir müzik türü değil. Bu coğrafyanın sevinciyle, hüznüyle, umuduyla yoğrulmuş bir hayat hikayesidir. Evet, başka sahnede biz o hikayenin hiçbir sayfasını eksik bırakmıyoruz efendim. Arabesk de bizim, türkü de bizim, sanat müziği de bizim. Çünkü müziğin her rengi değişse de duygusu asla değişmez. Şimdi o duyguyu Anadolu'nun kadim ezgileriyle efendim sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, ne söyleyeceksin sevgili Canan bize?
1: Şimdi öyle bir eser var ki İsmail, benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım bir eser. Umudu da hüznü de aynı ezgide buluşturuyor adeta. Güle Yel Değdi diyeceğiz.
0: Evet, sahne senin.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ ol İsmail. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim mi, ne dersin?
0: Vallahi iyi olur.
1: Durmadan devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Çünkü bildiğim kadarıyla sırada 3 tane eser var. Efendim birbirine öyle bağlanıyor ki ayırmamız, gönlümüz razı olmadı ayırmaya.
1: O zaman buyurun. 3 tane birbirinden harika eser sizlerle efendim.

0: Kınalar yakıldı. Düğüne hazırız.
1: Şimdi artık düğünler, nişanlar, eğlencenin vakti. Hayırlısı niyetimiz diyoruz efendim. Evet, yeni bir single'ımız çıktı. Şu anda beğenildiğini düşünüyorum. Çünkü sözleri de tam güzel bir düğün, nişan, kına, kız isteme. Öyle güzel bir şarkımız geliyor. Evet.
0: Ben ezberledim. Yerinden eşlik edeceğim sana.
1: Evet, hayırlısı niyetimiz efendim.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: En sevdiğim türküyle finali yaptın.
0: Başka sahnenin ilk bölümünden beri bunu lütfen oku Canan dedi. Bugüne nasipmiş, beğendin mi?
1: Beğenmez miyim? En çok sevdiğim türkü.
0: Ah ne mutlu.
1: Evet, bir başka sahnede buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

0: Canlar teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Teşekkür Ağzına ederim. Sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok, çok güzel çalışmalar ederim. Paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
0: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi. Çok canım teşekkür ederim.
2: Evet. Ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
0: Mahsure yok.
2: Hadi bakalım.
0: Evet.

0: Yüreğine sağlık abi. Harikasın. Evet, her zamanki gibi. Benim.
1: Esine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
0: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Rahmetli anıyorum kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Evet. Albümde de okunmak nasıl olmuştu. Evet. Onu seslendirmeye çalıştım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkü için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya miyim? Keman.
0: Albümü de okumuştum.
1: Evet, okumuştum. Harika.
0: Çok severek okudum.
2: Yüreğimden görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmişim. Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet İmim de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüğüm, iyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz benim. İçin. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Hepinize
2: hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Sevsiniz.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle
2: şimdi
0: veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrut'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonunda ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız.

0: Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam... Ya öyle bir buyur abim diyor ki... insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim
1: Burak'cığım ya. Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Bak, yani çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör değiştirdim ne yazık ki ama... Sen ne dersen benim için olur.
0: Ama sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Mahcup etme beni. Kızarmayayım.
0: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
1: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler olsun.
0: Çok güzel.
1: Geçen sezondan itibaren... daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum.
0: Normal.
1: Bu sene her şey bir...
0: Bazen...
1: Evet değişiyor,
0: bazı
1: dönüşüyor.
0: Bazı şeylerin zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: o
1: öyle.
0: Gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
1: Of bayılırım.
0: Sevilen bir şarkıydı ama 20 belki kaç sene sonra evet. Değil mi? Bir evet. Okundu...
1: Evet.
0: Ortalık ne
1: bir
0: hale
1: anda
0: geldi?
1: Tuttu.
0: Bir anda parladı. Yani o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı evet. Projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
1: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingde işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
0: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz. Sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken. Bir anda diyoruz ki mesela Tolga ile biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok... Hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
1: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın.
0: Evet.
1: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
0: Evet.
1: İşin
0: evet. Enerjisini kaybedecek belki.
1: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun olmuyor ya erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç kaldım zannediyorsun ki... İş ayyuka çıkıyor.
0: Evet,
1: yani bu
0: evet.
1: Çok önemli. Sizin çok... bu işte muhteşem oldu. Benim için muhteşem oldu. Kusura bakmayın.
0: Senle yani. Daha önce Laterna'da beraberdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra 5
1: evet.
0: Sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti. 4-5
1: evet,
0: yıl geçti.
1: 4,5-5 yıl oldu.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Aynen duruyorsun ama.
1: Hayır sen
0: kendinden
1: aynı duruyorsun.
0: Kendinden
1: sen
0: biliyorsun.
1: Kesinlikle. Kendinden
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Ya biz akşamları buzdolabında yatanlardanız.
1: genetik şeyimiz var bizim büyük tabii. İhtimalle. Böyle bir... Allah vermiş diyoruz. Oradan değerlendiriyoruz. Hani
0: ama Allah nazarlardan saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar, evet. Ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü bir arkadaşım demişti ki, bir abimiz çocuklar için söylemişti. Hakan'cığım dedi. Bize dedi, iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez, öğrenir. Parası yoktur, kazanır. Ama iç huzuru... Yoksa birinde bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk, iç huzur lazım. Kesinlikle. O yüzden herkese, bütün gönlü güzellere, bütün
1: amin.
0: İnsanlığa iç huzur versin ki
1: amin, amin.
0: Her şey böyle pırıl pırıl parlasın.
1: Amin diyebiliriz ona.
0: Böyle bir dua etmiş olalım yine. Amin inşallah.
1: Amin.
0: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun. Hatta şu espri bile yapıyorum. Ne iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek
1: muhteşem. Muhteşem abi yani.
0: Onu
1: senin stand-up gösterilerin bu yüzden var.
0: Ah. Teşekkür ederim.
1: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
0: Ben, he, değil mi?
1: Ya bunu... Gelemedim ilk gösterine lütfen haber ver. Çok istiyorum.
0: Bir dahaki sene inşallah mutlaka en önde istiyorum seni.
1: Lütfen. Tamam, lütfen. Çok sevinirim.
0: Hadi hemen bir şarkı diyelim. güzel bir şarkıyla seyircilerimize merhaba diyelim.

0: içimde yine sen olsan.
1: Bırakçım, şimdi biliyorsun ben kanun çalıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bu kanunu, sen seviyor musun bu kanunu?
0: Yani.
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
0: Çok.
1: O zaman şimdi çok. Ben şöyle bir, bak çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
0: Ciddi ciddi.
1: Ciddi evet. Ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
0: Kabaca bir üçgen ama benzer. Şey...
1: Evet, tahtadan, deri var burada. Ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler.
0: Bir gün do bir, mi?
1: Birisi demiş ki, bir sınava girmiş. İşte demişler ki çok güzel çalıyorsun. Peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re. Tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak,
0: neyse
1: bir
0: sağ solu biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da veriyorum.
0: Aldım.
1: Tabii
0: aldım.
1: Biraz benim parmaklar...
0: İnce olsun abi, ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu şimdi da takarsan. Aldım. Bunlar da yüzük ve mızrap.
0: Evet.
1: Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz sayın izleyiciler. Nasıl? Burası yani... böyle bu.
0: Yaptığı zaman bizim.
1: Aynen öyle.
0: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır. Şimdi güzel. Bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim şahsen.
0: Daha bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendi?
1: Ben bu kadar gösteriyorum.
0: Sağ sol dedin.
1: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Çalışıyor. Hadi devam et.
0: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor.
1: Bak, aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar var mısın abi? Baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hem arkadaşım. Eyvallah. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşında hala çalamıyorum ama.
1: Estağfurullah.
0: Yok, çok ellerim birbirine girdi.
1: Canımsın benim. Evet, ya bu, çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar kolay değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim. Şaka.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen lütfen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım bir şarkı daha.

çocuklar gibi. Ah bu şarkılarım.

0: Türk musikisi ne kadar güzel musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk musikisinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım, rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir tonaliteyi anlatabilirsin ama
1: Doğru.
0: Türk müziği birçok şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneği veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte makam da
1: Evet.
0: öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferafeza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la zile sol fa mi fa mi fa sol la sol fa fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa acama şıran girdim. Mi fa mi fa sol la zile sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zi la zi do re do zi zi la la acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do do zi si la la acem kürdi la zile sol la sol fa. Acama şıran mi fa mi fa sol la zile sol fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana ferafeza.
1: Ferahfeza.
0: Nasıl? Bunların hepsine biz
1: Abi,
0: ferafeza diyoruz.
1: bunların hepsi ama ferahfeza, evet.
0: Ferafezanın içinde bulundurduğu makamlar.
1: Çok
0: Yani böyle
1: ilginç.
0: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi, değil mi? Bir de bir
1: Ah.
0: şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
1: Abi,
0: Darbuka ne demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani. Ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani darpla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor. Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklına da sığınıyorum.
1: Estağfurullah.
0: Böyle müzisyen de
1: Bunu
0: bir
1: gerçekten
0: kardeşimi görünce
1: herkesin bilmesi
0: bilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Evet.
1: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: neyle beraber aşk yaşıyor?
0: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk musikisinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynaklı. Neyse çok da fazla teknik şeylere de girmeyelim. O zaman ne yapalım?
1: Usullere girmeyelim abi.

alemlere gitmişiz, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

sonra Alemdar'a gitmişiz. Öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda?

0: Burak'cığım, ne niyetinde geldin? Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranışın için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düşüp yine çıktık Anadolu yollarına. Atalarımızdan miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedik. Kültürümüzün parmak izlerini aramak için bu kez Anadolu'nun güneydoğusuna, dünyanın en eski şehri olan Şanlıurfa'ya geldik. 12 bin yıl önce insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği, medeniyetin doğduğu topraklardayız. Bu şehirde ömür müzikle başlar, müzikle biter. Dertler, tasalar, mutluluklar, sevinçler türkülere ince ince işlenir. Hayatın her anında hep ezgiler vardır, onlarla nefes alınır. 7'den 70'e müzikle dolu gönüllerin öğrendiğini öğrettiği bir halk konservatuvarıdır Şanlıurfa.
1: Farklı etnik kökenli insanların bir arada yaşadığı, bir zamanlar ilk üniversitenin kurulduğu ve ilk notaların, müzik bilgilerinin ilk ortaya çıkarıldığı yer olması hasebiyle de Şanlıurfa çok önemli bir şehir.
2: Şanlıurfa'da türküler, şarkılar, gazeller, hoyratlar, maniler, deyişler icra ediliyor. Yani burası bütün müziğin harmanlandığı bir yer.
1: Öncelikle buradaki kurumlara haber verdik. Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi bize çok destek oldu. Halk evlerine iletildi. Müzik öğretmenleri, mahalli sanatçılar, onlarla irtibata geçildi. Hepsiyle haberleştik. Ellerindeki eserlerini alıp repertuara katmayı düşünüyoruz.
3: Kaynak kişilerimiz vefat etti. Kalan kaynak kişilerimiz de çok yaşlı. Hatırlama konusunda sıkıntı yaşayabiliriz.
4: Biz kurum olarak onların her türlü müziklerini devlet arşivine alarak onların haklarını savunmak amacımız.
2: Ayrıca bu çalışmada biz sadece anonim eserler değil, beste olanları, yani söz ve müziği belli olan eserleri de derliyoruz. Çünkü Türkiye'de türkü yakma geleneği devam ediyor. Bunları repertuara aldığımız zaman bütün sanatçılar, müzikle ilgilenen insanlar bu derlemeden istifade edecek.
3: Duyduğum her ezgide onların izleri var. Soluduğum her havayı onlar da soludu. Bu benim için gerçekten anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Benim için çok kıymetli.
0: Peygamberler şehri, manevi ruhu ve havasıyla da sarıp sarmalar görenleri. Zamanın sonsuzluğundan akan kadim bilgi damlaları, tasavvuf müziği ezgilerine süzülür. Defin ritmiyle kalp atar, hafızın sesiyle ruh coşar. Yörede çifte adıyla bilinen tasavvuf müziği toplu olarak icra edilir. Kıvrak ve coşkulu ritmiyle farkı hemen hissedilir.
1: Ziya Hocam, hafız olduğunuzu biliyoruz. Tasavvuf müziğini başlamanızda sizde etkili olan ustaların isimleri aklınızda mı?
5: Evet, birçok ustalar var. Hep kasetlerini dinlediğimiz o dönemlerde işte Şık İbrahim'di, Allah rahmet eylesin, İbrahim Karataş, Akif Hoca, Cülha Hafız, o güzel ustaların nağmeleriyle bizler de yorulduk, haşır neşir olduk.
6: Urfa'da malum bir geleneksel müzik var. Bu müzik ortamı içerisinde tasavvuf müziğinin yeri ne?
5: Aslında yani hepsi iç içe. Ustalarımız bu geleneğin içerisinde tasavvufa da ağırlık verdiler. Mesela işte Türk sanat müziği icra edilirken ara yerlerde gazellerden sonra tasavvuf musikilerini de yapmaya çalıştılar. Tabii bu arada bir şeyi unutmadan söyleyeyim. Bizler hem bunları dinlerken

0: Yani sadece bunlarla da yetinmedik. Yani araştırmalar yaptık, bazı güzel sözler bulduk, onları biz besteledik.
1: Bestelediniz,
0: Yaklaşık benim de 25 veya 30'a yakın eserimiz var, bestelediğimiz.
1: gönlünüze sağlık.
0: Sözleri de bana ait, bestesi de bana ait olan eserlerimiz de var.

0: doğar, gün batar, müzik hiç susmaz bu topraklarda. Esnafı, memuru, doktoru, avukatı, öğretmeni için kutsal bir emanettir. Ataların bıraktığı o miras korunmalı, geleceğe taşınmalıdır.
1: Yunus Bey sonuçta bunları birilerinden öğrenmiş.
2: Daire okuyan kişilerden öğrendik.
3: Benim ilk ustam babamdır. Onların anlatmasıyla bende böyle bir merak başladı. Değerli Mehmet Necak ustamın mızrabı kulağıma değdikten sonra bağlama çalmaya karar verdim. Ondan sonra böyle süre gelen 15 yıldır hem eski yaşayan büyük ustalarımızı araştırmaya çalışıyorum kendi çapımda. Ders verdiğim öğrencilerim var. Aynı zamanda bağlama yapımcısıyım.
4: Peki eski ustalar dediniz, kimler var etkilendiğiniz?
3: Mustafa Savaş ustamız, İbrahim Özkan ustamız. Bunlar beni etkileyen kişiler arasında olmuştur. Bakır Karadağlı hocamız da aynı zamanda.
5: Halfeti küçük bir yer ama türkü üretimi bol olan bir yer. Burada müziklerinizi icra ettiğiniz ortamlar bulabiliyor musunuz?
3: Hafta sonları Urfa'ya gideriz. Bizim bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız, dostlarımız var. Cumartesi günleri akşamları biz buluşuruz, sıra gezeriz tabiri caizse eskilerin tabiriyle. Orada eski Urfa türkülerini seslendirmeye çalışırız.
6: Şanlıurfa'da anonim türküleri biliyoruz. Acaba beste türküler geleneği devam ediyor mu? Biraz bunlardan bize bahseder misiniz?
3: Tabii ki bizim çok değerli hocalarımız var. Öncelikle Arif Çelik hocamız, çok güzel eserleri var. Sonra Nevzat Tatlıdil hocamız var, müzik öğretmeni. Fuat Kürçoğlu, Sait Küçük ustamız var. Rahmetli Ali Çine Mehmet Ataç, memleketimizin hocası Abdullah Balak hocamız. Bunları biz yeni nesil olarak takip ediyoruz. Çok güzel türküleri var, Urfa kokan.

0: Şanlıurfa'da şimdiki durağımız merkeze yakın bir Türkmen köyü. Güneydoğu Anadolu'da aşıklık geleneğini sürdüren Kısas'ta birçok saz şairi yetişmiş. O aşıklardan biri de Veli Gönül. Ustamız gençliğinde Şanlıurfa'nın ünlü sesleri Mukim Tahir, Kazancı Bedi, Kel Hamza, Tenekeci Mahmud'u dinleyerek kendini yetiştirmiş.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Aşık. Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
2: İyiyiz, siz de iyisiniz.
3: Şanlıurfa'nın Kısas mahallesinde doğmuşum.
2: Hayatımız köy hayatından geçti yani. Böyle lüks geçmedi. Münever'in güler yüzü, tatlı sözü, işte bana o yeter.
4: Ay amcam benim, gönlüm var olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Kısas denildiği zaman
2: evet.
1: Aşıklar yurdu.
2: Evet.
1: Siz de onların en ünlülerinden birisiniz.
2: En büyükleri benim. Şimdi sizsiniz. Şu an en büyükleri benim.
1: Tabii.
2: Yani Kısas'ta ne kadar saz çalan, saza vuran varsa hepsi benden etkilenmiş. Yalnız eğer bükerlerse büksünür. Benden alıştırır.
1: Müzikle nasıl tanıştınız? Ustalarınız kimlerdi? Bunlardan bahseder misiniz?
2: Ustalarımız eskiden Nakla Bekleş vardı. Aşır Atalar vardı. Sefer Ağa vardı. Seri Cimha vardı. Ondan sonra Seyit Halil, Seyit İbrahim. Onlar yıkışmaya başladı mı? Neden beni omuzuna alırdı? Giderdi gel, bu duvarın evinde bir tane söyle. Neyi yapma beni gel dökerler falan dedi. Onlar sana neyi söylemiyor ki? Hele sen bir tane söyle bak onlar nasıl gelirler. Yer beni yakalarlardı, o diye götürürlerdi beraber. Artık başlardık söylemeye.
1: Bir de Urfa'ya herhalde gidip gelirdiniz.
2: Urfa'ya şeye giderdi geldim ben, müzikçi cemiyete.
1: Yani nasıl giderdiniz? Burası uzak oraya.
2: Attan, 3 saat attan gider, 3 saatte gelirdim. Orada müzikçi dersini görür, tekrar gece gelir. Şafaktan bir daha kalkar, biçine, biçim biçmeye giderdik. Öyle yaşadık.
1: Biz de kendisinin yayınlanmış iki tane kitabı var. Üçüncü kitabı da hazır. Bilmiyorum bize bir şiirini okur musun?
2: Burada bir şiirim var okuyayım size.
1: Lütfen.
2: Müske ember açmış çiçek de sarı. Bu ateş sürüttü olmuş anzarı. Yar gelirse erir dağların karı. Gül rehen ekmişem biçmeye gelsin. Vallahi ömrümde sürmedim delivan. Geç kaldım. Menzile yetişmiş kervan. Celali derdine kim olur dervan? Baş vermiş yaramı deşmeye geldi.
1: Dilinize sağlık.
4: Ağzınıza sağlık.
1: Siz eskiden hangi enstrümanı

0: çalıyordunuz? Saz mı, cümbüş mü, ne
1: En
0: çalıyordun?
1: genelde kaval çalıyordum.
0: Evet.
1: Şeyden bir askerden bize bir ufak saz getirdiler. O sazdan alıştım, saz çalmaya başladım.
0: Sonra da cümbüş.
1: Cümbüşü de sonradan çaldım ha.
2: Kendinize mi öğrendiniz yoksa bir öğreticiniz, hocanız mı?
1: Hayır canım, hiç kimseden öğrenmedim. Öyle bakarak duyduklarımı, gördüklerimi aynısını yapmaya çalıştım. Öyle öyle öyle öyle alıştım. Yalnız hanım öleli 3 senedir daha ameliyattan kaytmadım. Her ayında başına da gene çıkıp oturan lele.

Aman izin vermezler de gene gidip alıp getiremem. Aldı beni de karşılarını.

Hello, Ryan, yel sana. Valla zaten ölüyorum da gene gelip halımı sorsana. Hele ne diyeyim?

0: Ekibimiz Kısas'ta ikinci ziyaretini Mehmet Acet'in evine yapıyor. Mehmet Acet, ünü Türkiye sınırlarını aşmış, çıraklar yetiştiren bir aşık.
1: Diğer yanı alabiliriz size. Avuzer Bey, şu yana.
2: Diğer kameramız da hazır olsun.
3: Başlayacağız. Aynısını bir daha alacağız.
4: Çünkü bir sene aynı.
5: Sözlerin haberi var mı?
4: Tabii. Aynı nasıl yoktuğumuz bu tutuyor bir daha. Aynısını
6: değişik açılardan çekecekler.
7: Aşık Sefai Mahlaslı Mehmet Acet Usta'nın yanındayız. Kendisi UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne sahip bir ozanımız. Bize biraz kendinizden bahsetmeniz mümkün mü?
8: Şu anda bulunduğumuz Kısas Köyü'nde dünyaya gelmişim bu evde, bu hanede. Gençlik yıllarında kaval çalardım ben, çoban kavalı. Ondan sonra bağlama, ama içimde bağlama aşkı ağır bastı. Ustam Halit Aşık, Halit Aşan. Ben bağlamayı öğrendim. Besteler yazmaya başladım. Sözü müziği bana ait olan eserlerim var. Deyişler, türküler.
9: Bu geleneği sürdürmek için sizin de yetiştirdiğiniz öğrenciler falan var mı?
8: Tabii ki var. Heves çok yani. Geçmiş zamanında 1970'li yıllarda Kısas'ta 4 veya 5 kişi bağlama çalardı. Çocuğuz ancak gidip bakıyoruz saza. Alamıyoruz da öyle. Tabii şimdi desem ki her evde bir bağlama var. Eksik söylemiş olmam yani. Evet. 25 kişi kadar burada konservatuar mezunu var Kısas'tan.
10: Şimdi sizden ne dinleyeceğiz? İsmini önce bir alalım.
8: Bu okuyacağım eser Kısas camlarında Kırklar Semahı'nın dışında okunan bir semah.

0: Davulla zurnanın sesi yankılanır şu an Urfa'da. Kaftanla fistana gümüş başlık yakışır. Gömlekle şalvarı 40 düğmeli yelek tamamlar. Düğün evine, köy meydanına gökkuşağının tüm renkleri saçılır. Kederlenenler, sevinçten içi içine sığmayanlar oyuna katılır. Beyaz mendil sallanıp halay başlayınca tüm dertleri yer alıp gider, yürekler kuş gibi hafifler. Şanlıurfa'da halk oyunları, müziğiyle, figürleri ve kıyafetleriyle seyrine doyulmaz bir şölen sunar.
1: Kültürel değerlerimiz, en önemli emanetlerimiz. Siz de bunları en güzel şekilde muhafaza eden hocalarımızsınız. Bize biraz kendinizden ve halk oyunları geçmişinizden bahsedebilir misiniz?
2: Halk oyunlarına ilgim aslında ortaokulda başladı. 1980'li yıllarda başladım. Çeşitli yıllarda derleme çalışmaları yaptım. Hem müzik olsun, hem giysi, hem oyun konusunda. Onunla ilgili de hem kitap yayınladım. Bir de derleme ve araştırma çalışması üzerinde 27 oyunun ezgilerinin CD'ye alınmasını sağladık.
3: Namı değer Kadir Eğlence ama bunlar hep Kado derler. Milli davulcuyum.
1: Milli davulcusun.
3: Artı evet. Bir Urfa Sıra Gecelerine atıldık. Rahmetli Kadir Cübedi ile beraber.
1: Kimden öğrendiniz davul çalmayı?
3: Esas ben babamdan öğrendim. Benim çocuklarım çalmıyor ama 3 tane kardeşlerim davul çalıyor. Ya yetiştirdik onları. Ama tabii ki şimdiki oyunlardan eski oyunların arasında biraz farklılık var. Şükrü Bey zaten bilir. Şimdi düğünlere gidiyoruz. Düğünlerde o eski şeylerimiz kalmadı da.
1: Sizin gibi hocalarla da biz bunları koruma altında alacağız.
3: Allah razı olsun. O Allah zaten sizlerin büyükleriniz.
1: Estağfurullah. Ha. Göbekli Tepe'de bulduğumuz kalıntılara göre tarım Şanlıurfa'da başlamış. Halk oyunları ile ilgili herhangi bir tablet, mesela Orfeus'un enstrüman çaldığı tabletler var, resimler var. Böyle halk oyunlarının çizildiği eski tabletler bulundu mu?
2: Bu an müzede var. Aslında şamanizmden gelen bir gelenektir halk oyunları.
1: Evet.
2: Etnik durumlar var. İşte Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı var. Bu bölgede Süryaniler yaşamış, Ermeniler yaşamış. Bunlardan mutlaka etkilenilmiş.
4: Şanlıurfa'da pek çok oyun var. Önemli oyunlardan biri kımıl.
2: Evet.
4: Kımıl nedir? O oyun neyi anlatıyor?
2: Kımıl bir haşere, bir böcek. Geçmiş yıllarda bu böcek özellikle buğday başağında ekine dadanıyor. Buğday başağına konduktan sonra buğday başağının sütünü emiyor. Sütünü emdiği zaman doğal olarak buğday olmuyor, boş oluyor. Kımıl da aslında köylünün bu çekmiş olduğu sıkıntıyı anlatan bir oyun.
5: Hoppa!

0: Geçmişin kalıcı izlerini taşıyan ve ustalık isteyen bir yapısı var Şanlıurfa Müziği'nin. Bu yapının temel taşını makam geleneği oluşturuyor. Sanatçılar eser icra ederken geleneği uygulamakta özel bir hassasiyet gösteriyorlar. Çünkü yörede sanatçının değeri, makam bilgisi ve bildiği makamı icra edebilmesiyle ölçülüyor. Zamanı
1: ben saydıktan sonra siz normal sayı çalıyorsanız öyle başlarsınız. 3, 2, 1...
2: Halepli Bahçe Havzası'nda Sakıp'ın köşkündeyiz. Kültür Bakanlığı Şanlıurfa Türk Halk Müziği Koro Şefimiz Bakır Karadağlı Hocamız aramızda. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız, müzik hayatınız?
3: Urfa'da bilindiği gibi usta-çırak ilişkisi çok canlıydı gençlik yıllarımızda. Tenekeci Mahmut amcalar, Ahmet Uzungöller, Kazancı Bedihlerle birlikte usta-çırak ilişkisi dediğimiz tarzda müziğe başladık. Urfa'da Muski Cemiyeti'ni ilk defa Tenekeci Mahmut amca halk müziği bölümünü o çalıştırdı. Bizler de hemen Mahmut amcanın öğrencileri olduk.
4: Hocam ben sorayım. Makam geleneği nedir? Nasıl bir seyi takip ediyor? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz?
3: Türküler fasıl anlayışı içerisinde makam endişesi taşınarak birbirine bağlanır. Hatta sadece türkü de değil. Yani bunda klasik eserler de söz konusudur. Şarkılar zaten olmazsa olmazlar. Evet. Finale doğru da gazeller, hoyratlar. Ondan sonra finalde de ya oyun havası ya da saz semaisi ile bitirilir.
5: Bakır Bey, Tenekeci Mahmut dışında başka ustalarınız var mıydı usta çırak ilişkisinde?
3: Yani bizatihi diz dize oturarak usta çırak ilişkisi değil de onun albümlerini dinleyerek Mehmet Nacak Usta'dan çok istifade etmişimdir. Diğer ustalardan da öyle. Hani belki hiç istifade etmediğim kimse yoktur diyebilirim. Ben aynı zamanda çok iyi bir dinleyiciydim. Zaten işin sırrı da burada olsa gerek. Yani dinlerseniz diyelim ki birikiyor. Daha sonra siz üretebiliyorsunuz.
4: Hangi türküyle başlayacağız? Biraz ondan bahseder misiniz?
3: Tenekeci Mahmut Usta'dan öğrendiğimiz Sarı Çiçek Mor Menevşe Harmanı diye bir türkü var. Klasik müziğimizin de yansımalarını bu türküde görebiliyoruz. Dolayısıyla sanki klasik bir

0: 10-12 gün boyunca günde 3 veya 4 sanatçıyla görüşerek çok önemli sayıda türküler derledik. Ama ben inanıyorum ki derlediklerimiz bunun 3'te 1'i kadar, bir daha gelmemiz lazım. Buradan çok mutlu ayrılıyorum ve özellikle türküler adına büyük bir umut taşıyorum.
1: Bir Şanlıurfalı olarak bu kültüre hizmet etmekten çok mutlu oldum.
2: Urfalı her döneminde müzikle iç içedir ve müzik adamları Urfa'da önemli şekilde iltifat görür. Bu nedenle bu bölgede yaptığımız derleme gezilerinde çok çok fazla anonim eserlere rastladık.
3: Bütün eserler, bütün türküler zaten gönül telimize değdi. Ama şu beni çok etkilemişti. Bütün sanatçılarımız, mahalli sanatçılarımız, kaynak kişilerimiz hepsinin tek temennisi vardı. Ne olur bizleri unutmayın ve tekrar tekrar gelin.
4: Türkülerin, ezgilerin izinde Şanlıurfa'nın yüreklere dokunan yanık sesleri söyledi, biz de kaydettik.
5: Pervaneler şemayalar gelsin beraber yanalım.
4: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık. Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler

0: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evren.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız.

0: Dembel geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evren.

0: Bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana
2: böyle.
0: En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Bir de...

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız. Sana

0: Dembel geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evren.

0: Bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız. Sana

0: Ercan Vira Bismillah dedik, çıktık yola.
1: Yine yollardayız.
0: Evet. Bugün yörenin en bilindik yaylalarından birine doğru yola çıktık.
1: Nereye gidiyoruz peki?
0: Ayder Yaylası'na gidiyoruz.

0: Ayder Yaylası buranın en bilinen yaylalarından bir tanesi. Hatta en meşhur diyebilirim. Buranın ulaşımı çok kolay. Birçok konaklama yeri var, tesisler var. Yapılacak bir sürü sosyal aktivite var. Aileler için gerçekten özellikle, güzel bir yer.
1: Evet, özellikle çocuk ve aileler için de evet, tercih edilebilir.

0: Merve, eskiden bu yollar topraktı.
1: Biliyorum, evet, o dönemlerde geldiğim var. Çocukluğuma dair o anılarımı hatırlıyorum.
0: Evet, benim de çocukken gittiğim zaman da yol topraktı, biraz zordu ama şimdi gerçekten asfalt yaptıklarından dolayı kışında çok kolay, çok rahat bir şekilde Ayder'e çıkabiliyorsunuz.
1: Tabii yaz-kış turizmine çok fazla
0: katkı sağlıyor.
1: Evet, uygun.
0: Evet.
1: Kışın da çok geldi. Karda da çok güzel oluyor, yazın da çok güzel oluyor. Ama ben
0: kar yağdığı zaman evet, muazzam bir
1: ama ben en çok sonbaharda seviyorum Ayder'i. Çünkü o karşıdaki çam ormanlarının manzarası gerçekten.
0: Rengarenk.
1: Evet. Turuncu, sarı, yeşil hepsini bir arada görmek tablo tadında beni gerçekten böyle görsel bir şölene boyuyor. Ben çok mutlu oluyorum.
0: O zaman biz de yukarı gittiğimizde bu görsel şölenle beraber bir de müzik şöleni verelim. Değil mi?
1: Orası ayrı canım, şimdi oraya hiç girmedik ama hep görsellikten bahsediyoruz. Türkülerimizi zaten şenlendireceğiz, orası başka.

0: Merve, ben böyle dere kenarı, zirve gördüğüm zaman böyle kendimi o doğaya ait
1: bir birey olarak hissediyorum. Bir aşka geliyorsun.
0: Tulumu şişirip hemen tulumla beraber bir yol havası, böyle bir türkü çalma hissiyatı doğuyor.
1: Onu fark ediyorum zaten.
0: Ayder'de de böyle bir yerle karşılaşacağız muhtemelen. O yüzden ben hemen tulumla...

0: şişireceğim.
1: Benim için sakıncası yok. Ben dinlemekten oldukça zevk alıyorum zaten. Bunun farkındayım da bu duyguya hemen bürünüyorsun. Umarım böyle bir yer buluruz ve
0: tulumun
1: sesini dinlemiş oluruz.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Dört mevsimi yaşadığımız bugün de Ayder Yaylası'ndan sesleniyoruz. Ben Aycan Yeter.
1: Ben Merve Yavuz. Yeniden yol maceralarımızla sizlerle kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Yine birbirinden güzel türkülerle Yeşil'in bin bir tonu arasında sizlerle olacağız.
0: O zaman haydi.

0: Zirvedeki Türküler programında bugün Ayder Yaylası'ndaydık. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel eserleri seslendirdik.
1: Manzaraya doymadık. Aycan, zaten yağmurun başkentindeyiz, Rize'deyiz.
0: Evet.
1: Yine yağmurla yola çıktık aslında. Bir baktık ki sis kapatmış derken güneş açmış. Böyle dört mevsim bir arada yaşadık. Bir sonraki yol maceramızda sizleri yine aramızda görmek istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Müzik Yolcuları izleyicileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Birbirinden güzel eserler hazırladık ve ilk eser bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi İlkan sana ait güzel bir eserdi. Umarım sizler de keyifle başlamışsınızdır yolculuğunuza.
1: Bizler her hafta keyifle, özlemle, sizlerin meraklarıyla gerçekten çok keyifli bir repertuar hazırlıyoruz. Evet. Bu haftaki repertuarımızda çok başka bir lezzet taşıyor. Bestekar bu toprakların çiçeği ve yaşarken de kıymet bilmek, o bestekarların duygularıyla empati kurup müziklerini sizlerle paylaşmak öylesine kıymetli ki yakın çağ bestekarlarımızın birbirinden güzel eserlerini seslendireceğiz bugün sizlerle. Belki sizler de seslendireceksiniz. Yine bize o güzel seslerinizle eşlikler edeceksiniz. Bundan çok çok eminiz.
0: Evet.
1: Ve Zekai Tunca tabii ki büyük bir isim. Yaşadığımız yüzyıl için büyük bir şans. Kendisiyle de çalışma fırsatı buldum Ankara korosu dönemlerinde. Çok konserler yaptığımız, kendi bestekarlık tekniğiyle de pek çok sanatkara da ilham olmuş.
0: Mutlaka birbirinden güzel eserleri de bizlere hediye etmiş. Çok önemli bestecilerden bir tanesi. Efendim, selamlarımız ve saygılarımızı iletelim. Ve şimdi sırada yine senin biraz önce de söylediğin gibi eşliklerinizin eminim biraz yüksek sesli olacağı eserlerden bir tanesi gelecek. Ve Zekai Tuncan'ın o ölümsüz ve güzel eseri gelecek. Şimdi Ahmet çalacak, siz söyleyeceksiniz efendim ve diyeceğiz ki yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız.

0: Çok güzeldi. Ellerinize, gönüllerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da bu yolculuktan keyif alıyorlardır. Çünkü biz her hafta söylediğimiz gibi her programa hazırlanışımızda başka bir heyecan taşıyoruz. Umarım bu heyecanımızı da sizlere aktarıyoruzdur.
1: O heyecanımızı kalbimizin orta yerinde hissettiklerine emin olabilirim. Çünkü öyle güzel yorumlar, öyle güzel dilekler, öyle güzel isteklerle bizlerin o yolculuğumuzu çiçeklendiriyorsunuz ki biz de elimizden gelen tüm hünerlerimizle sizlere en güzel duyguyu yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Müzik de duygularda paylaşınca çok güzel sizlerle. Şimdi sırada yine bir müthiş eser var.
0: Evet, yine bir Zekai Tunca bestesi var efendim sırada. Benim okumayı her zaman çok çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Bütün eserler tabii ki çok güzel, bütün eserleri çok anlamlı. Ama bazı şarkılar vardır ya, kendinizi çok yakın hissedersiniz. Şimdi diyeceğiz ki bilenler eşlik etsin lütfen. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Mine.
1: ederim.
0: Gerçekten yine çok duygulu, çok içten, çok hisli. Gel adeta Tanrı'ya bir yakarış kıvamında
1: Evet.
0: harika bir yorum oldu. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize
1: Evet.
0: sağlık. Hakikaten müzik öyle bir ortaklığın eseri ki ve bestekarlar da bu kapının kilidini açan öyle kıymetli çilingirler ki işte her eserlerinde bambaşka duyguya, o yolculuğun bambaşka gizlerine bizleri sürüklüyorlar. Biz de o müziğin dehlizlerinde keyifle böyle duygudan duymaya koşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha her seferinde söylüyorum ama gerçekten müzik dünyamız için çok önemli besteciler yetişiyor bu toprakta. Ve biz de ne şanslıyız ki onların eserleriyle birlikte hayat buluyoruz. Sizler bizler seviniyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, bazen gülüyoruz ve hepsi gerçekten şarkılardan sebep, adres hep şarkılar ve yolculuğumuz hep şarkılara giderken şimdi çok güzel bir Zekai Tunca bestesi daha var. Diyeceğiz ki ihtimal yok mu? Bakalım ihtimaller neymiş?
2: Evet, atakan soruyoruz.

0: İhtimaller, ihtimaller, ihtimaller şu an bence bulutların üzerinde müthiş bir yolculuğa başladı. Gerçekten Zekai Tunca'nın aslında çok keyifli ama nispeten biraz daha az söylenilen bir eseri.
1: Ama sevgili Burç'un bu güzel aranjesiyle gerçekten başka yerlere gitmiş şarkı.
0: İhtimaller çok daha gönlünün tam ortasına düştü. Gönlüne sağlık sevgili Burç.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve şimdi yine çok güzel bir eser daha var sırada. Gittiğinde anladım diyeceğiz. Bir Aşkın Tuna ve Hüsnü Üstün bestesi. Ah, pardon. Pardon, çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Arada böyle olabiliyor kıymetli dostlar. Canlı yayında olur böyle şeyler. Arada dalıyoruz.
0: Makam,
1: ama
0: aslında o da olurdu ama tabii aynı makamdan böyle seyredecek olursak hakikaten yine bir enstrümanist bestekarımız.
1: Evet, çok, çok önemli.
0: Ud sanatçısı ve yine milyonların gönlünde taht kuran çok kıymetli bir bestekar Coşkun Sabah'ın adeta artık o dillere pelesenk olmuş eseri Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Sen de Beni Bekle Sakın Unutma diyeceğiz demek isterdim ama aslında siz diyeceksiniz. Bizler sizi yine eşlik etmeye çalışacağız. Gönüllerinizden düşen o eşliklerle o güzel evinizin atmosferinde keyifle eşlik etmenizi diliyoruz. Biz yolculuğumuzu kumruların kanadına bağlayıp ufak ufak gökyüzüne ulaştırıyoruz. Buyur dostum.
1: Buyurun.

0: Gerçekten bu hayatta yaşarken, gitmeden kıymet bilenlerden olmak hayatın bence en özel anı. Ve bu bestekinlerin de, bu bestekarların da kıymetini bizlerle olurken aslında yaşadığımız Hüsnü Hüsn abimizin müthiş bir sözleri, değil mi? Harika bir eser dinledik. Sevgili Mine, bunu daha önce de görmüştük ama saz sanatçılığı yönünü de bizlerle paylaştın ve kıymetli evlatların da çok ilgiyle takip ettiğini, istediğini biliyorum.
1: Evet.
0: Onların gönlünü yapmış olduk bence.
1: Evet, bir kez daha, çünkü biz evde bazen kıymetli eşimle birlikte çalıyoruz, söylüyoruz. Anne, neden keman çalmıyorsun? Hep şarkı söylüyorsun, tabii, diyorlar bana. Aslında kıymetli annem ve babam şimdi yine ekranların başında bir kez daha mutlu olmuşlardır. Çünkü çok emekleri var ve hocalarım tabii ki.
0: Evet.
1: Elimden geldiğince çalmaya çalışıyorum.
0: Gönlüne
1: eşlik etmeye
0: sağlık,
1: çalışıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Tüm anne ve babalarımızın da ellerinden öpelim. Çaldığımız notalarla,
1: evet,
0: gönüllerinden öpelim. Çok büyük emekleri var hepimizin üzerlerinde. Ve şimdi belki de var olmanın en romantik yolu ya da yok olmanın en acılı hali, aşkı anlatacağız. Varoluş sebebimiz belki de. Ve yine sizlerin eşlikleriyle aşk
1: diyeceğiz.
0: Ama ah nasıl bir ah olacak?
1: Şöyle yürekten, ciğerden bir ah olacak. Çünkü son zamanlarda gerçekten Erhan Parlat'ın bu güzel bestesi çok fazla kalpte hayat buldu. Ve şimdi sevgili müzik yolcuları, sıra sizde. Ahmet ve kıymetli arkadaşlarımız çalacak, sizler söyleyeceksiniz. Buyurun.

Size sağlık ve kıymetli izleyicilerimiz, şimdi sırada sevgili Melihat Gülses'in o güzel sesinden sevdiğimiz bir aşk şarkısı var. Güftesi ve bestesi Cengiz Onural'a ait. Şimdi diyeceğiz ki, Firar, buyurun.

0: Gerçekten Melek ablamıza da buradan bir selam gönderelim.
1: Evet.
0: Yani bayramda Melek sesini ablamız. Duyduk. sosyal platformdan bile bir insanın sesi ancak bu kadar ahenkli ve güzel çıkabilir.
1: Ve bazı insanların sesinde aşk vardır ya. Gerçekten Melek öyle. Ablanın gerçekten her tınısında o aşkı hissediyorsunuz. Sevgiler, saygılar iletelim efendim kendisine. Ve şimdi TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli bir sanatçısı. Bizim canımız Hasan abimiz Hasan Esen. Efendim gerçekten onun da birbirinden güzel Türk müziğine kazandırdığı her formda eserleri var. Ve şimdi sırada ona gelmeden önce bugün ne oldu bana bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bugün arada olabilir.
0: Gönlünce olsun sıralama Mineciğim. Hemen Hasan abimize doğru yol alalım bence. Sonra da diğer eserimize geçeriz.
1: Tamam. O zaman diyeceğiz ki korkuyorum sana nazar değecek galiba kendime söyledim. Bu
0: evet.
1: Şarkı.
0: Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ve şimdi müzik yolculuğumuzun sonuna gelmeden önce Göksel abinin bir eserini çalmadan olur mu?
1: Olmaz. Gerçekten yaşadığımız çağ damgasını vuran, bu sefer de bir evet, saz müziğinin bestekarı, hem bir muhteşem kanun virtüözü ve harika bir bestekar. Pek çok yine genç sazendeye de ilham olmuş sevgili Göksel hocamızın da buradan selamını ve bu bestekarlar zincirinde kendisini almadan edemezdik. Fırtına diyeceğiz. Arkadaşlarla bir fırtına esintisi yaratacağız. Bu kendi, değil mi Suat abi, o senin nefesinden fırtınayı bütün stüdyoda hissedeceğiz gibi bir his var şu anda. Diliyorum sevgili dinleyenler de bizimle birlikte gönüllerindeki o tatlı esintiyi hissederler.
0: Evet. Ve şimdi bu güzel eserle efendim Müzik Yolcuları programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya da kendinize iyi bakın. Sağlıkla bakın, mutlulukla ve güzelliklerle önümüzdeki hafta yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.
1: Aşkımız sevgimiz mahşere kadar.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
3: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstünde olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

0: Dembeş geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evreş

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Dembeş geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Dembeş terimi, Kürtçe deng yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dembeş daha önce ortaya çıktığı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yılda göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Samira Hanım, Serdar Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugünkü konumuz Dembeş tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet beni giydirdiğiniz için
2: çok
1: ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Çok yakıştı.
1: Çok keyif alıyorum şu an. Öncelikle bilmeyen bir insan için bir Dembeş ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Dembeş bir insanın bizim yörede, bizim insanımız için söylüyorum. Acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dembeş'i farklı bilmiyorum. Ben Dembeş'i de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de Dembeş, bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi Dembeş geleneği?
2: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten Dembeş'in içinde büyüdük, dediğim gibi babam Dembeş.
1: Ve nasıl ortamlarda Dembeş söylenir, dinlenir?
2: Ya Dembeş bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur. Bazen gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki hani o an içinden gelir.
1: Çok
2: içinden gelir.
1: Organik, içten evet, bir şeydir evet, anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla Dembeş hem hikaye anlatabilir, acı ifade edebilir, evet, tarihi taşıyabilir. Aslında evet, içinde büyük bir hafıza
2: evet,
1: ile ilgili bir...

0: Anlamı var, bir
1: Çok
0: taşı.
1: şey var, çok anlam var.
0: O zaman siz de bir küçük bir küçük değil aslında, bildiğim kadarıyla dengbeşler saatlerce
1: Tabii
0: sürebilir ama
1: saatlerce sürebilir.
0: o yüzden kısa bir örnek
1: Biz çok,
0: çünkü
1: ben çok kendi
0: olabilir.
1: adıma söyleyeyim, hani o kadar uzatamayayım, iyi değilim tabii dengbeş, elimden geldiğince hani
0: Estağfurullah.
1: okumaya çalışacağım.
0: O zaman size bırakıyorum.
1: Tamam.

Siamo Oni!

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: Ufak
0: sağlık.
1: Bir destek vermeye çalıştım Cemile.
2: Teşekkür
1: çok
2: ediyorum.
1: Güzel oldu.
3: Ellerinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
2: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla Dengbej yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir gelenek
2: tabii,
1: ve
2: tabii.
1: Bölge bölge değişiyor.
2: Evet.
1: O zaman sizden bir Dengbej daha gelin mi?
2: Tabii.
1: Girmeden aslında az önce tabii ki benim ne yazık ki Kürtçem yok ama bir kelime anladım. Diyarbakır geçtiği içinden. Az önce
2: Diyarbakır'da gezdirim o parçayı.
1: Evet, onu anlatıyor. Kısaca anlatır mısınız?
2: Diyarbakır'da gezdir işte. Benim elimden tut. Hmm. İşte diyar diyar gezdir. İşte diye ben Diyarbakır diyorum.
1: Bir davet gibi.
2: He, aynen. Götür beni. Kaçır anlamında. Getir yani. Hem kaçır hem gezdir.
1: Evet.
2: Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
1: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatır mı ve bahseder misiniz?
2: Şimdiki eserimiz.
3: Ne yapalım? Berfirbari.
2: Yapalım. Berfirbari yapalım.
3: Tamam.
2: Berfirbari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
1: Bu tabii ki bu sıcak günü
2: aynen.
1: Biraz hayal etmemiz lazım.
2: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela Dengbej'de şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya, kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Yok
2: onlar
1: bir
2: daha
1: zorluyor beni. Dinleyici olarak kulağıma çok güzel geliyor.
2: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
1: O zaman size bir dem tutayım.
2: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kar yağmış. Evet, kar yağdı. İcra etmek yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydi.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni dengbejler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence yani.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde de var.
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde, remix şeklinde yap. Hepsi eski. Yeni.
0: Ne yazık ki programımız dengece göre çok kısa.
1: Evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, dengecinizi çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için.
0: O
1: Sizin
0: şöyle
1: gibi
0: bana
1: tatlı bir
0: ait.
1: bayanla tanıştığımız için
0: Bir mukabele. Ben çok
1: çok
0: mutlu
1: mutlu oldum.
0: oldum. Bize bir son dengecle bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur.
0: Ne olacak?
1: Ayşe Şan'ın parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Emeğinize sağlık.
0: Gün boyunca dinleyebilirdim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Çok memnun
0: Ben
1: oldum sizi tanıdığıma.
0: çok çok
1: Gerçekten
0: memnun oldum.
1: siz de
0: İkinizle
1: memnun oldum.
0: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: zaman, her zaman.
0: Bir
1: Ne
0: dahaki
1: zaman
0: sefer
1: yolunuz
0: kısa
1: düşerse her
0: zamanda
1: zaman
0: olsun.
1: bekliyoruz.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık
1: Sizin ve
0: ediyoruz.
1: bütün ekibinde emeklerine
0: Emeklerinize
1: sağlık.
0: sağlık, ekibinde, sizin de. Tekrardan
1: Tekrar
0: teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Beni çok çok
1: çok
0: mutlu
1: memnun oldum.
0: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun.
0: İnşallah. Bekleriz her zaman.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Bir de...

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Yanarım boş yere geçen yıllara, ardından sadece şarkılara.
2: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, Cengiz Han Sönmez'i ağırlıyor.

Hoş geldiniz. Çok güzelsiniz bugün. Ne yapalım? Biraz daha delirelim mi? Sonra slow şarkılarımıza girelim. Havalanalım mı şöyle biraz? Uçalım mı? Biraz daha gıdıklayayım mı sizi? Haydi o zaman. Hazır mısınız uçmaya? Yeah!

Hadi hadi meleğim.

harikasınız. Teşekkürler. Oo, çok güzel. Sağ olun.

Teşekkürler. Bu davul sesini duyan benim milletim hayatta oturmaz. Hadi Zılgıt, Zılgıt, hadi kızlar. Karalı yağmur.

güneşin battığı yanı. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile be insafsız, sen yalnızca benimdin. Senin için ağladım, yalan mı? Sabahlara kadar uyum.

öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle, ya. Öyle bir meziyeti var.

biz birlikte yaşayarak müzik yapıyoruz aslında. İnsanların bizi görüp bize tebessüm etmesi, bizi orada desteklemesi gerçekten bizim için önemli aslında yani.

0: Başka.
1: İsmim Enes, soyadım Özaman, 18 yaşındayım. Çocukluktan belli müzik yapıyorum, 6-7 yıl olmak üzere. Aslında biz müziğimizi iki grup olarak yapıyoruz, sokakta birlikte yapıyoruz. Bir grup Karmaşık'la birlikte ve kendi grubumuz Sesimizcik'le birlikte yapıyoruz.

aslında grup karmaşıkla şu şekilde enerjilerimiz gerçekten çok tutuyor. Yani Osman'la birlikte veya başka arkadaşlarımızla müzik yaptığımız zaman kendimizi gerçekten çok iyi ifade ediyoruz.

Adım Osman Faruk Terzi. Bundan bir yaklaşık 2-3 yıl önce sokakta Beşiktaş'ta gezerken arkadaşlarımla tanıştım. Dedik ki biz gayet iyiyiz. Dedik beraber uyumlu olabiliyoruz ve dedik böyle bir şey yapalım. Sokak müziğine başlayalım. 2 yıl önce sokak müziğine başladık ve bu süreçte de devam ediyoruz. Şu anki sürecimiz tamamıyla böyle ilerliyor.

İnsanlar beni dışarıdan gördüğü zaman gitar çalıyor, sonra müzik yapıyor, evine gidiyor gibi duruyorlar. Ama benim üniversitede bölümüm Hüsni Hat. Hatta gitar şöyle ilişkilendirilemiyor. Hani sonuçta Kur'an-ı Kerim yazısı hat ama sen gitar çalıyorsun. Bu nasıl bağdaştırılabilir? Ya yani bence insan bir şeyi severek yapıyorsa her şeyi yapabilir diye düşünüyorum. Ben sokağıma gelip gitarımı da çalabiliyorum. Gitarımı çaldıktan sonra gidip dersime de gidebiliyorum. Ve bu beni gayet mutlu ediyor. Yani bundan insanların ne düşüneceği değil de benim kendimi mutlu edebileceğim alan olması beni çok etkiliyor.

0: Ben heyecanlı bir karakterim. Sokakta ilk çıktığımda hissettiğim şeyler genelde özgüvenim yüksektir ve çok eğlenirim. Bu yüzden de dedim ki rahat olacağım, eğleneceğim. Sonuçta insanlar beni izlemeye geliyor, müziğimi, gitarımı dinlemeye geliyorlar. Ben gayet gerçekçi olursam onlar da gerçek bir şekilde eğlenebilir diye düşündüm. Böyle de ilerledim ve bu bana çok güzel bir aktivite kazandı. Dünyanın en
1: güzel kızı. Aslında grubumuzda bir Demir Bilek var, Alp. Alp'le yani yıllardır müzik yapıyorum. Onunla birlikte müzik yapmakta gerçekten çok eğleniyorum. Ona Demir Bilek dememizin sebebi gerçekten bizi biz yapıyor.
2: İsmim Alp Teran, soyadım Gün, 22 yaşındayım. Benim davula başlangıcım şu şekilde oldu. Ben ortaokulda kalem kutusuna kalemlerle ritim tutardım bu şekilde kalemlerle vurup. Benim davul merakım orada başladı. Arkadaşlarla birlikte müzik yaparken gerçekten çok eğleniyoruz. Ben yaklaşık bir 7,5 yıldır telefondan bateri çalıyorum ve bunun haricinde 17 yaşımdan beri de gitar çalmaktayım.

0: Muchas gracias.
1: Evet. Bildiğiniz üzere davul çok büyük bir enstrüman ve taşıması çok zahmetli. Çünkü birden fazla parçaları var. Ben şöyle bir çözüm ürettim. Gördüğünüz gibi ben davulumu cebimde taşıyorum. Şu şekilde hatta göstereyim. İki tane hi-hat, iki tane trompet, iki tane kick, iki tom, bir floor, iki tane crash, right, ortada china bulunuyor.

Ben Fatih Uzun, 20 yaşındayım. Yaklaşık bir senedir Sesimistik grubunda müzik yapıyoruz sokakta. Sokak müziği yapma hayali vardı bende ve bu gerçek oldu. Bunu gerçekleştirdim ekibimle birlikte. Çok iyi hissediyorum. Hani bir insan hayali olan bir şey gerçekleştirdiği zaman, hani gerçekten o top nokta olduğu zaman insan çok iyi hissediyor.

Sesimistik ismi de aslında Fatih'le birlikte yolda giderken grup ismi düşünüyorduk kendi aramızda. Ben de dedim ya sesi mistik dedim. Böyle dedim olabilir mi aslında sesi mistik, mistik, güzel, hoş, doğal gibi gelen. Böyle bir isim koyduk. O zamandan beri devam ediyoruz.

Sokakta müzik yapmak beni şöyle geliştiriyor bir mekana kıyasla. Örnek veriyorum, ben bir klasmanı hedef alıyorsam, belirli bir kafede veya bir yerde müzik yaparsam belirli bir kitleye hitap etmiş olurum. Bu da beni ondan 100'e bir ayda getiriyorsa, sokakta müzik yapmam her gün farklı insanlara, farklı etkileşimlerde bulunduğum için beni birden 1000'e bir günde getirebilir. Çünkü bir günde bir sokaktan 1 milyon insan geçebiliyorsa bir kafede 10 kişi geliyor, bir 100 kişi gelebiliyor. Bu hitapta farkı da bence bu çok yüksek bir fark.

Arkadaşlarımın dime bile demesinin sebebini ben şöyle düşünüyorum. Çünkü hani bateri herhangi bir grupta ritim verdiği için hani metronom olarak da sayılıyor. Dolayısıyla mesela bateri bozulduğu zaman diğer enstrümanlara da etkiler ama diğer enstrümanlarda bir sıkıntı olduğu zaman bateri devam etse bile diğer enstrümanları hemen toparlayabiliyor. Fakat bateride öyle bir şans çok olmuyor.

müzik yapmak benim için bir yaşam stili hani haline geldi. Küçüklükten beri, 10 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. İlkten hevesim aslında enstrümanla başladı. Klasik gitarım vardı. Onunla şarkılar çalıyordum işte. Bazen anneme şarkılar çalıyordum. Hani onu mutlu edebilmek için şey geliyordu. Bazen içten böyle yorgun geliyordu. Böyle onu mutlu edebilmek için biraz da olsun şarkılar falan söylüyordum anneme. Öyle öyle başladı yani.

İstanbul'un çeşitliliği beni şu anlamda çok etkiliyor. Her türden, her farklı olayda farklı şeyler yaşıyoruz. Örnek veriyorum, şurada bir kameram olsa, sokak müziğinde neler yaşadığımı insanlara gösteriyor olabilsem, her ay, her gün farklı farklı insanlar çıkıyor. Biri çıkıyor bir hareket yapıyor, biri çıkıyor başka bir hareket yapıyor. Atmosferik olarak da örnek veriyorum, ben hangi meydan olsun, bir yerde müzik yaptığım zaman arkam deniz, örnek veriyorum burada yapıyorum, arkam deniz. Hem eğleniyorum hem ufkum açılıyor. Hani her şey bir arada. İnsanlar olsun, atmosfer olsun, beni çok güzel etkiliyor diyebilirim.

Sokak müziğinde biz insanlarla en içli dışlı belki işi yapıyoruz ve karşı taraf ne düşünür diye düşünmezsek ve en iyi performansımızı sergilersek biz eğleniriz. Biz mutlu olursak onlar da diyecekler ki ya bu çocuklar gayet eğleniyorlar, kimseyi düşünmüyorlar. Bakacaklar çok iyi. Onlar da eğlenmeye devam edecekler. Herkes oluruna ve akışına bırakırsa bence hepimiz çok eğleniriz ve biz bunu sergileyebiliyoruz. En büyük özelliğimiz bence bu.

0: Bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana
2: böyle.
0: En sonunda ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız.

0: Efendim merhaba. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarından oluşan bağlama takımıyla evlerinize konuk olmaya geldik. Bağlama takımı olarak televizyonlarda ilk kez bu kadar geniş bir bağlama ailesini görüyorsunuz. İlerleyen dakikalarda çalacağımız türkülerde diğer enstrümanlarımızı da göreceksiniz. Kısa saplı bağlamamız, cüramız, divanımız, abdalımız hepsini izah edeceğiz sizlere. Bağlama takımı 1950'li yıllarda merhum Muzaffer Sarı Sözen tarafından Ankara Radyosu'nda kurulmuş. Çalıp söyleme geleneğini yaşatıyor ve sadece bağlama çalıp söyleyenlerden oluşuyor. Diğer renk sazlar yok. Daha sonra 1950'li yılların sonlarına doğru İstanbul Radyosu'na bağlama takımı geliyor. Bağlama takımında İstanbul Radyosu'nda Celal benim hatırladıklarım Adnan Ataman, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Ahmet Yamacı, senin hatırladıkların.
1: Erhan Kutsal,
0: Kenan Şaklı,
1: Zekai Beşgül,
0: evet. Metin Eryürek, Ömer Akpınar, Ali Ekber Çiçek,
1: Hamdi Özbay,
0: Tuncer İnan, Mustafa Hisarlı, değil mi? Mustafa Günaydın gibi ustaların icra ettiği bağlama takımı yaklaşık 1985'li yıllara kadar devam ediyor radyo programlarına. Televizyonda ilk defa biz bu işi kotarmaya çalışıyoruz. Daha önceleri hep radyoda çalınmış ve söylenmiş. Tıpkı Yurttan Sesler geleneğindeki korolarımız gibi. Yurttan Sesler, Kadınlar Korosu, Erkekler Korosu ve Bağlama Takımı olmazsa olmaz. Repertuarını çok titizlikle seçiyor bağlama takımı. Beylik tabir ettiğimiz türküleri alıyor ve icrada ön planda olan türküleri seçiyor ki bağlamayla ve sesle birlikte bir homojen bir çok güzel bir duyum ortaya çıkıyor. Repertuar anlayışı solo tabir ettiğimiz türkülerin dışında kalıyor. O yüzden bugün ilk başladığımız türkümüz de programımızın ilk türküsü Kastamonu'dan ve Kastamonu denince akla ilk gelen isimlerden Hakkı Bayraktar, namı diğer Yorgansız Hakkı Çavuş'tan derlenmiş. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği çok güzel bir türküydü. Evlerine varamadım arımdan dedik. Yorgansız Hakkı ile alakalı birkaç kelam edecek olursak, İstanbul'a çok sık geliyor Yorgansız Hakkı. İstanbul'a geldiğinde Beşiktaş Çırağan'da rahmetli Şemsi Yastıman'ın saz evine konuk oluyor. Orası bir dergah gibi adeta. Bütün o dönemin insanları, kaynak kişileri, aşıkları Şemsi Baba'nın dükkanına gelip gidiyorlar. Sırtında bir döşeği var Yorgansız Hakkı'nın. Döşeği yere serip belindeki kuşaktan matarasını, çakısını, çatalını çıkartıyor. Çok uzun boylu, yapılı ve kara yağız bir delikanlıymış. Sohbetlere başlıyorlar ve o türküler buralardan çıkmış oluyor. Şimdi biz biraz önce sizlere Yorgansız Hakkı Bayraktar'dan derlenmiş olan Kastamonu'nun Aşağı İmaret havasını çaldık. Sıradaki türkümüz Eskişehir'den. Eskişehir yöre ekibinden Eskişehir'in çok önemli bir ismi Osman Özdenkçi'nin çok katkısı var Eskişehir'e, değil mi Celal? Evet, Osman Özdenkçi'nin evet. Bayağı türkü derlemesi var, kaynak kişiliği var. Ankara Radyosu'nda bayağı çalmışlığı
1: bağlama
0: var. Evet, bağlama sanatçısı. Şimdi Eskişehir'le özdeşleşmiş

0: Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Elinize ağzınıza sağlık. Şimdi bir konuya açıklık getirelim. Bütün arkadaşlarımızla paylaşalım. Şimdi gördüğümüz, sizlere icra ettiğimiz türkülerin unison dediğimiz notasıyla çaldığımız tavırla icra ettiğimiz arasında birazcık farklılıklar oluyor. Değil mi arkadaşlar? Notayı evet. Çalıyoruz ama tavır işin içine gidince unison notadan birazcık farklı
1: evet.
0: Mızrap hareketlerimiz, mızrap şekillerimiz oluyor. O zaman da yöresel tavırlar ortaya çıkmış oluyor.
2: Notada yazmıyor.
0: Notada
2: tavır.
0: Yazmıyor.
2: Tavırlar değil yazmıyor. Mi? Hiçbiri yazmıyor.
0: Evet. Tabii. Ne diyorsun Yuray bu konuda?
2: Yani bu iş tabii usta çırak ilişkisiyle daha bravo. Çok yani
0: bravo.
2: Olması gereken bir şey.
0: Bravo.
2: O olmayınca da olmuyor işte. Mesela demin parçaya geçtik. Sen daha iyi bildiğin için daha fazla çalıp yani söylediğin için o parçayı bizlere gösterdin. Bizler de ne yaptık? Yani bilgilerimizle birlikte harmanladık, yoğurduk, çaldık.
0: Eyvallah.
2: Şimdi, durum böyle.
0: Eyvallah. Şimdi bu bağlamayla yörelerin tezen özelliklerini çalmaya o yörenin tavrı diyoruz genelde. İşte bu Kayseri tavrı, Konya tavrı, Karadeniz tavrı, Zeybek tavrı dediğimiz tavırlar o zaman ortaya çıkmış oluyor. Bu tavırda da geleneksel icrada işte tezeneyi nasıl tuttuğumuzdan, tezeneyi nasıl vurduğumuza, telleri nasıl kullandığımıza, üstleri nasıl çektiğimize varana kadar ince detayları var. Ama bunlar bildiğimiz unison notada pek karşımıza çıkmıyor. Yeni yeni yazılan notalar var Güray da. Bu eski notalarda bunlar yok. Biz de ustalardan duyduğumuzda ve gördüğümüzden bu notada yok ama çalım şeklini görüp birebir çaldığımız için onlarla o havayı teneffüs ettiğimiz için aklımızda artık yer etmiş. Gördüğümüz zaman otomatikman çalıyoruz gibi oluyor değil mi Celal?
3: Aslında dünyada böyle notayı ne kadar sade yazarsanız o kadar daha uygun. Diğerlerini bir takım hareketlerle ne bileyim terminolojik ifadelerle belirtmek daha uygun. Çünkü her şeyi yazmak büyük karmaşa yaratıyor. Mümkün değil onu okumak çalmak.
0: Tamam.
4: Yani işte bir Konya türküsü okurken...
0: Hançere
4: başka
0: sırıptan.
4: Türlü bir ağzı var.
0: Tabii,
4: başka
0: hançere
4: bir hançeresi sırıptan. Var. İşte bir Zeybek okurken başka bir şey var.
0: Evet.
4: Dolayısıyla bu bir bütün aslında halk müziğinde. İşte usta çırak ilişkisi her anlamda geçerli.
0: Bravo.
4: Yani hem çalıp hem söylemek adına her anlamda geçerli diye düşünüyorum.
0: Bravo. Şimdi bu kadar konuştuk. Şimdi bu yöresel tavırların olmazsa olmaz güzel bir Kayseri türkümüz var. Tipik Kayseri mızrabıyla çalıp söyleyeceğiz. Seyircilerimiz televizyonun sesini birazcık açabilirler. Güzel bir türkü, sohbet havası. Kayseri'ye gidiyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Osman Kavucu'dan derlediği güzel bir Kayseri türküsü. Asmalarda kol uzatmış dallere diyoruz.

0: Ahmet Gazi Ayhan'dan alışkınız.
1: Değil mi?
0: Kayseri türkülerine ama şimdi kaynak işimiz farklı.
1: Osman Kavuncu. Celal sen ne diyorsun?
2: Tabii Kayseri'nin tipik ezgilerinden birisi. Okuması çalması zor ama eminim altından kalktık sanırım.
1: Umarız seyredenler de bizim yaşadığımız bu keyfi almışlardır. Nereye gidiyoruz şimdi? Yolculuğumuz nerede?
2: Şimdi nerede? Sivas'tayız.
1: Sivas'tayız.
2: Divri, yörenin en önemli ilçelerinden birisi ve o yörenin en mühim kaynak kişisi Nuri Üstünses'teyiz.
1: Nuri Üstünses. Aşan bilir karlı dağın ardını diyeceğiz. Şimdi
0: Nuri Üstünses'le ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle tabii şarkı.
0: Bir kaynakta denk gelmiştim. Yaklaşık İstanbul'da Fikirtepe'de Kızılay'ın 45 yıllık başkanlığını yapmış.
1: Ha olabilir, doğrudur.
0: 40. yılında da bir madalya ödülle ödüllendirilmiş. Eyvallah. Öyle de bir bilgi vardı, paylaşmak istedim.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çalalım mı? Söyleyelim mi?
3: Çalalım.
1: Söyleyelim.
3: Tamam.
1: Nazif yol ver, başlayalım.

0: Teşekkür ediyoruz. Erkan, seni konuşmadım bu programımızda hiç. Pas vermek istiyorum herkese sırayla. Yönetmenim devamlı sesleniyor. Hep 3-4 kişi konuşuyorsunuz diyor.
1: Evet, güzel gidiyor.
0: Bayhan var, sen varsın.
1: Full konsantre bizde.
0: Konsantre?
1: Konsantre, çalıp söylemeye çalışıyoruz.
0: Tamam, peki. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Şimdi bu çaldığımız türküceler bizim Burak'ın memleketinden, değil mi?
2: Burak, evet, Arkaç. Öyle olduğunu iddia ediyor.
0: Burak Divri ile Divri'nin yetiştirdiği genç jenerasyonun sağlam saz sanatçılarından. Bu bizim çok değer verdiğimiz 3 tane arkadaşımız var. Herkes birbirinden değerli. Benim sağımdaki bu 2 arkadaşımız çok değerli ama bu 3 jenerasyon, yani 3 kişi son kuşak jenerasyonun temsilcileri ederiz. Bizler için teşekkür çok değerli. Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Serkan, ne diyorsun bizim üçlü arkadaş için?
3: Ben arkadaşlarımı çok beğenerek dinliyorum.
0: Eyvallah.
3: Önceden de tanıyorum zaten
0: Ayhan'ı,
3: arkadaşları. Şimdi aynı Burak ortamda olmak da
0: değil
3: büyük
0: mi
3: bir onur.
0: Eyvallah, ne güzel. Eyvallah. Keyif alıyoruz değil mi?
1: Gayet.
0: Peki.
4: Son, 2, 3, 4.

0: Şimdi Burdur Tefendi deyince rahmetli Ahmet Demacı İstanbul Radyosu'nda işte bağlama takımının ilk başlatanlardan, ilk grupta yer alan saz sanatçısı, koro şefi, radyoda halk müziği şube müdürlüğü yapmış rahmetli. Çok not yazmış, derlemiş, kaynak kişiliği var. Kaynak kişiliklerinden birisi de bu türküydü. Yöre ekibinden derlemiş. Şimdi Ahmet Demacı ile alakalı çok söylenecek söz var. Serkan, biraz önce ne dedin, hadi hatırlatalım.
1: Ben araştırırken abi Ahmet Yamacı'yı bir kaynakta edindiğim bir şeyleri söylemek isterim. Bilmiyordum, ben de öğrenmiş oldum. 1963 yılında Susuz Yaz filminin müzik direktörlüğünü yapmış.
0: Tabii tabii.
1: Ve o film de Almanya'da büyük bir ödül almış.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bir de Cura'da şelpe tekniğiyle hemen hemen ilk öncülerden birisi galiba.
0: Şeyde Cura'yı çalıp yöre cürasını çalıyor. Üç telli Cura'yı.
1: Evet, Burdur Tefendi.
0: Burdur Tefendi'yi çaldığı için ismi de var. Yani bayağı bir yörede anılır, ismi de var. Şimdi Yamacı denmesi de geniş bir aileye sahip Yamacı. Bayağı bir kardeşleri var. Yani yanılmıyorsam 7 kardeş. Yanılmıyorsam 7 kardeşler. Babası ayakkabıcı. Çok fazla işte oyun oynuyorsunuz, ayakkabılar şey oluyor, yıpranıyor, ediyor. Yıprandıkça sonra devamlı yamayla geçiniyorsunuz. Kalabalık aile çünkü. Yamalı gezdikleri için Yamacı denmiş diye bir öyle bir şeyi var, anısı var bende. Ben öyle biliyorum.
2: Bir oradan, askerliğini ben bandoda yaptığını biliyorum ve farklı sazlarda çaldığını söyleniyor.
0: Öyle mi? Eyvallah. Şimdi bu türkü Ahmet Yamacı'dan ama Burdur'un başka değerleri de var. Burdur'un o dönem eskilerinden ulaşılabilir Pascal Mehmet diye bir değeri var, kaynak kişisi var.
2: Güzel Tepeli çalışıyor. Büyük Hasan var biliyorsun.
0: Evet.
2: Serenler Zeybiye'nin kaynak kişisi.
0: Pascal Mehmet'in yeğeni de Ahmet Turgut. Yani Mehmet Turgut, Ahmet Turgut, Burdurlu. Bu çaldığımız zebe kabasını da Ahmet Turgut gayet güzel çalıyor, söylüyor. Yani yazları Antalya'da, kışları Burdur'a geliyor, gidiyor gibi. Benim telefon arkadaşlığımız var Ahmet Turgut'la. Bu türküyü bizim radyo kayıtlarında çok güzel çalmış. Bu bizim yaptığımız o silalardaki triller maşallah bülbül şakıyor gibi kondurmuş.
3: Evet, ben de dinlemiştim, çok güzel mızrap atıyordu.
0: Evet. Aynen, buradan öyle. Ahmet Turgut'a selam olsun. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz galiba, değil mi Nazif? Yaklaştık evet, mı? Şimdi Bendir'den seni öbür türlü ritm sazı alalım. Darbuka alalım. Güzel bir kaşık havamız var. Celal de kaşıklarını hazırladı.
4: Tamamdır.
0: Programımızın sonuna doğru bu kaşık havasıyla programımızı bitirelim. Çorum Sungurlu'ya gideceğiz. Çorum'da da muhteşem bir isim Rıfat Özsaraç. Sungurlu'nun hemen hemen, yani Çorum'un türkülerinde büyük kaynak kişilik yapmış. TRT repertuarına aktarılmasında büyük hizmetleri olan bir kaynak kişimiz Rıfat Özsaraç. Bir dahaki haftaya bizleri tekrar seyredersiniz diye umuyoruz. Sürçülisan ettikse affola. Yöremiz Çorum Sungurlu. Rıfat Öztaraş'tan derlenen güzel bir kaşık havası. Yonuk olur merdivenin taşları diyeceğiz. Nazif hazırsa.

0: senden. Ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de.
1: Bu şarkı sizi geçmişe götürdü, biliyoruz. Şarkının seveni çok, onu da biliyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime, ünlü bestecimiz Yusuf Nalkese'nin çok sevilen, çok bilinen, duygu dolu eserlerinden biri.
0: Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.
1: TRT, şimdi olduğu gibi geçmişte de bu değerli bestecinin eserlerine sıkça yer vermiş yayınlarında. Biz TRT arşivindeki o çok özel müzik programlarını evinize, bugüne getiriyoruz. Onlardan biri de ünlü bestecilerimizin konu ve konuk edildiği Bir Besteci adlı yapım. Gelin 1988 yılına dönelim ve programın bir bölümüne göz atalım.
0: Gecenin rengi sarar körfezi sessiz sessiz. Ne günün rengi kalır, ne grup vaktinden iz. Kuşlardan daha erken dalar uykuya deniz. Başlar körfezde akşam, bu onun bestesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir.
2: Belgesel dizi programımızın bir adı da değerli bestecimiz Sayın Yusuf

0: Nalkesen. Yusuf Nalkesen eserleriyle gönlümüzde bir isim ve Yusuf Nalkesen İzmir sevdalısı bir besteci. Şu anda bestecimizin evinden bir köşeden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda muhterem eşi hanımefendi de bizlerle birlikte. Sevgili Yusuf merhaba.
1: Merhaba.
0: Musiki'nin çilesi içerisinde senin güzellikler ve mutluluklar yaşadığına da yakinen şahidim, tanığım ve her eserinde ayrı yorumunla bugün de hala gündemdesin. Bu bize büyük gurur veriyor tabii. Şimdi sohbeti çok sürdüreceğiz program boyunca ileride ama şu anda aklıma gelen bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bu belgesel dizi bana göre bugünden öte ileriye yanlışsız ve sağlıklı kalacak bir güzel çalışma.
1: Evet.
0: Bu konuda senin fikirlerini alabilir miyim? Bu belgesel çalışma için neler düşünüyorsun kardeşciğim?
1: Sevgili Avni, bu belgeselin güzelliğini ifade etmek için yepyeni kelimeler bulmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bugünün tekniği, bugünkü şu konuşmalarımızı daha doğmamış olan bizi ve ürünlerimizi sevecek olanlara ne güzel bir hizmet. Bırak bugünkü yaşayanlara, doğmamış olanlara bile bir hizmet. Şöyle düşünüyorum. Büyük Itri zamanında, Dede Efendi zamanında, Hammamizade zamanında, hatta Selahattin Pınar Saadettin Kaynak tabii, zamanlarında tabii. Böyle imkanlar olsaydı bugün onu sevenler kendi evlerinde onların seslerini, jestlerini, mimiklerini, hatta eserlerin yorumlarını bile onlardan dinleme imkanına sahip olacaklardı. Bu ne güzel bir mutluluktur.
2: Hani o bırakıp giderken seni.
3: Yapım ve yönetimine Erşan Başbuğ'un üstlendiği bir besteci, birbirinden değerli bestecilere yer verilen 18 bölümlük bir seri. Programın sunucusu da yine ünlü bir bestecimiz, Avni Anıl. Programda bestecilerin hayat öyküleri, müziğe dair fikirleri ya da eserlerinin öykülerine dair sohbetler var. Bu sohbetlere bol bol müzik de eşlik ediyor elbette. En sevilen yorumcular bestecilerimizin eserlerini seslendiriyor.

0: Mustafa Sağyaşar'ın seslendirdiği Veda Buhsesi, Yusuf Nalkesen'in en sevilen şarkılarından biri. 2003 yılında kaybettiğimiz Yusuf Nalkesen'in müzik seyrinde 600'e yakın beste, 1000 kadar güfte var. Eserlerinin çoğunun güftesini kendi yazsa da bu şarkıyı Orhan Seyfi Orhan'ın şiirinden bestelemiş.
1: Efendim biz sizi güzel şarkılarınızla bestekar Yusuf Nalkesen olarak tanıyoruz. Siz izleyicilerimize tanıtır mısınız kendinizi?
2: Efendim kendimi tanıtıyor deyince ben 1923'ünde doğdum. Şurada okudum. Yaşım şudur demekten ziyade ben birkaç cümleyle kendi özelliklerimi, daha doğrusu kusurlarımı söylemek isterim. Güneş benim üzerime hiç doğmadı şimdiye kadar. Bu demektir ki sabahları çok erken kalkarız evce. En çok üzen şey beni dedikodu. Yalan söylemek, laf taşımak. Ben bütün sevdiklerime hep iyilikler, müjdeler götürmekle mutlu olurum. Mesela para havalesi mi gelmiş birisine? Para havalen geldi. Efendim şuraya tayin oldun. Baban geldi, kardeşin geldi. Hep böyle herkese, bütün insanlara ben sevineceği şeyleri söylemekle mutlu olurum. İçime kapanık, zaman olur evden bir ay dışarı çıkmam. Bunun tabii sebepleri var. Şöyle bir şey aklıma geldi. Çektim el eteğim tüm nimetlerden. Kaçmaya çalıştım musibetlerden. En büyük silleyi, darbeyi yedim yüzüme dost gibi görünenlerden. Dünya bu insanı güler ağlatır, bir düşmez bir kalkmaz yüce Allah'tır deyip kendi çerçevemden dışarıya çıkmamaya çalıştım. Ve bugün

0: 65 yaşındayım. Bana diyorlar ki Yusuf Bey gençsin. Gece hayatım hiç olmadı. Alkol hiç kullanmadım dediğim gibi. Ve bu yaşantımdan son derece mutluyum. Ve ben beni sevenlere ürün vermekle meşgulüm. İnşallah bu ürünlerim beni sevenlere ulaşır. Bütün temennim bu.
1: Sayın Nalkesen, eserlerinizin karakteristiğinden söz eder misiniz efendim?
0: Memnuniyetle. Ben eserlerimi toplumun sevmesi için çok titizlikle üzerine durarak yapmaya çalışırım. Biliyorsunuz Türk musikisinde sözde eserler beste ve güfte olarak ikiye ayrılır. Yani bir bütünün güfteler, sözler bir bütünün yarısı, beste diğer yarısıdır. Ve bir de şunu düşünüyorum. Sözler bugüne değil, 100 sene sonra, 500 sene sonraya da kalacak şekilde ömürlü olmalı. Bu ne demektir? Yabancı kökenli kelimeleri hiç kullanmadım. Hep Türkçe kelimeler. Benim sözlerimde, güftelerimde 3 yaşındaki çocukların dil kelimeleriyle en üst seviyedeki kişilerin kelime hazinelerindeki kelimeler yer almıştır.

Veda bu sesi, saymadım kaç yıl oldu, avuçlarımda hala sıcaklığın var, kapın her çalındıkça gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in eserleri saymakla biter mi? O şarkılardan biri de Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinlediğimiz O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun?

0: Bir besteci çok sevilen, dillerden düşmeyen eserlerin bestecileriyle tanıştırmış izleyicilerini. Program ekibi bestecilerin evlerine, hayatlarına konuk olmuş. Bu konukluğa izleyiciler de eşlik etmiş. Müzikseverler bu program sayesinde belki de hiç görmedikleri, sesini bile duymadıkları o bestecilerle tanışmış.
1: Yusuf'cum sana hayırlı, uzun, mutlu yıllar diliyoruz ve daha nice eserlerini bütün ülke insanımızın bugün olduğu gibi gelecekte de kalıcı olmasını diliyoruz ve sana çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de aynı temennileri...
1: Hanımefendi, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ ben de aynı temennileri...
1: Sağ olun.
0: Bir besteci, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken müzikli bir miras adeta. TRT arşivinde böyle özenle hazırlanan yapımlar olmasa, adını sık sık duyduğumuz Yusuf Nalkesen'in evine, yaşamına konuk olamayacak. Yalnızca Yusuf Nalkesen mi? Bu seride birbirinden kıymetli nice bestecimiz var. Onlardan biri de Selahattin İçli.

0: Bestecimiz Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Selahattin İşli 6 Ekim 1923'te İstanbul'da Beşiktaş'ta dünyaya geliyor. İlk musiki heves ve aşkını amatör bir hanende olan babası İbrahim İşli'den alıyor. İbrahim İşli hem anne hem baba tarafından kardeş çocuğu besteci Şerif İşli ile ve Beşiktaş'ta Neyzen İhsan Bey'in hocalığı yönetiminde musiki cemiyeti üyelerinden. Cemiyette o yıllar Hakkı Derman var, Şerif İşli var ve Hakkı Süha Gezgin var. Bestecimiz Selahattin İşli de çocuk yaşlarında böylesi değerli bir toplulukta, böylesi değerli musikicilerin arasında. İlk gençlik yıllarına başlarken kulağı ve gönlü şarkılarla dolu. Evet, Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Süremiz içinde daha yakından tanımaya çalışacağız İşli'yi. Sorular soracağız, sohbetleyeceğiz ve eserlerinden, o kendine özgü ezgilerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Selahattin İşli'nin sonbaharında, sonbahar duyguları içinde bestelediği şarkısı ve Ahmet Özhan.
1: Şarkı anonslarında ne çok duyduk Selahattin İşli'nin adını. Genç izleyicilerimiz bu değerli besteciyi ilk kez görecek, onun sohbetine ilk kez tanık olacak belki de. İyi ki bu görüntüler arşivde var ve iyi ki ölümsüz eserlerin bestecileri hem eserleriyle hem de bu görüntüleriyle hala bizimle. Sözlerini Cansın Erol'un yazdığı Sonbahar vurgunu da unutulmaz Selahattin İşli bestelerinden yalnızca biri.

0: bu sonbahar vurgunu.
1: Sayın İşli, şu anda aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum sana. Ülke musikilerinin sistemleri vardır. Kendilerine özgü sistemleri vardır. Bütün ülke musikicileri elbette yeni arayışlarını sürdüreceklerdir ve sürdürmektedirlerdi. Ancak bunlar bu musiki sistemleri içinde mi sürprizlerle yeni arayışlara açılınmalı? Yoksa yani sistemi alt üst ederek mi? Ben bunu anlamıyorum. Bize biraz bunu Selahattin İşli olarak anlatır mısın lütfen?
2: Efendim, kanaatime göre dünyada bugün gelişmiş sanat musikisi sistemleriyle durağa ulaşmış iki musiki var. Batı musikisi dediğimiz Orta Avrupa'da olgunluğunu bulan büyük sanat ve bir de Doğu'da bizim geliştirdiğimiz Türk musikisi.

0: musikisi sistemi. Tabii ki bunlar sistem yapısıyla ve üsluplarıyla birlikte bir değer kazanırlar. Onun içindir ki bizler bu sistem içinde ve bu üslup içinde gelişmeyi sürdürmeliyiz ve kendi asli istikametinde yükseltmeyi ve çağdaki yerini almasını temin etmeliyiz. Aksi halde taklitler ortaya çıkar ki bunlar hoş şeyler değil.
1: Selahattin İşli 1943'ten itibaren uzun yıllar üniversite korosunda çalışmalar yapıyor. Bu arada Ekrem Karadeniz'in özel derslerine de katılıyor. 10 yıl yararlanıyor Ekrem Karadeniz'den. Selahattin Pınar'a hayran Selahattin İşli ve yıllar yılı birlikte oluyorlar. Pınar da seviyor ve beğeniyor adaşını. Yaptığı eserler için fikrini söylüyor, güçlendiriyor bestecimizi. Hele Şerif İşli Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde bir arzusu daha gerçekleşiyor İşli'nin. Bu büyük usta ile de beraber olmak ve çalışmak mutluluğuna erişiyor. Evet, Selahattin İşli'den bir başka güzel eser, İnci Çayırlı'yı dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem.

Bir besteci, müzikseverleri bestecilerin duygu dünyalarıyla buluşturan 18 bölümlük bir seri. Bestecilerin eserleri birbirinden değerli yorumcuların icrasıyla ekrana geliyor. 2006'da yitirdiğimiz Selahattin İçli'nin o dokunaklı bestelerinden biri de Bir Sabah Bakacaksın Ki Bir Tanem Ben Yokum. Eseri 2021 yılının yazında vefat eden kıymetli sanatçımız İnci Çayırlı seslendiriyor. Bir besteci, tekrarı mümkün olmayan bu görüntülerle hem müzik dünyası hem de TRT arşivi için ölçülemez değerde bir hazine.

0: Evet sayın seyirciler, bestecimiz Selahattin İçli programında bir başka, bir değişik fotoğraf içindeyiz. Selahattin İçli, muhterem eşi Sayın Pınar İçli ve son yıllarda, özellikle son yıllarda bestecimizin birbirinden güzel eserlerine mısralarını veren Sayın Cansın Erol ve o güzel yorumunu her zaman severek dinlediğimiz sevgili oğlumuz Ahmet Özhan. Önce hüzün diyoruz ve bu mısraları şairinden, Cansın Erol'dan dinliyoruz.
1: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun, öylece durur. Islak kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları özler. Son kum tanesi olana kadar. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Son kum tanesini alana kadar.

Selahattin İçli'nin bu eseri ne zaman işitilse sanki zaman durur, mekan bir deniz kıyısıdır artık. Hüzün dalga olur, hüzün çoğalır nota nota. Zaten Selahattin İçli eserleri duyguları büyüttüğü, duygulara dil olduğu için böyle özeldir ya.

0: Selahattin İçli 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş. Müzik ise çocukluğundan beri yüreğinde büyüttüğü bir sevda. Babası İbrahim İçli de, yakın akrabası Şerif İçli de müziğe tutkun. Çocukluğundan itibaren kulağının Türk müzik klasikleriyle dolması da bundan. Müzikte iç içe olmasa ilk bestesini daha 17 yaşındayken yapabilir miydi? Selahattin İçli yalnızca besteleriyle var olmamış müzik dünyasında. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş. Başkan yardımcısı ve kompozisyon bölüm başkanı olarak görev almış. Bir öğretmen, yol gösterici ve yönetici olarak da Türk müziğinde izler bırakmış.
1: Evet Sayın İçli, sırası geldi. Konservatuvarımızı yani okulumuzu, hem idari işlerini başında bir arkadaşımız hem de bir öğretim görevlisi arkadaşımız besteci Selahattin İçli'den bunu öğrenmek istiyoruz. Konservatuvarımız, daha doğrusu konservatuvarlarımız diyebiliriz artık,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii.
1: İzmir ve Gaziantep'te ilave edildiğine göre nasıl talebelerin durumu, öğretim, öğrenim nasıl gidiyor? Bize biraz bunu anlatır mısın?
2: Efendim şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Türk musikisinde bir okul, eğitim, öğretim ihtiyacı asırlar içinden geliyor.

Ancak uzun süre buna kavuşamamıştık biliyorsunuz. 1976'da konservatuvarımız ancak kurulabildi. Efendim ayrıca 1982'den itibaren konservatuvarların üniversitelere bağlanması

0: söylemek istiyorum. Bizim konservatuvarımızda çocuklarımız milli musikilerini çok iyi öğrenirler. Batı müziğini öğrenirler, bilirler. Ayrıca dünyanın diğer müziklerinden de haberdar olurlar.
1: Bir besteci daha tanıtmaya çalıştık sayın seyirciler. Elbette bu süreye sığdıramayız Selahattin İşli'yi. Türk musikisinde kendine özgü imza sahibi klasik bestecilerimiz var. Neoklasik çizgide büyük uğraş veren Selahattin İşli de dileriz yıllar sonra daha detaylı anlatılır ve güzel eserleri ileriki kuşaklara aynı güzellikle ulaşır. Teşekkür ediyoruz bestecimize, sevgi, saygı sunuyoruz ve hayırlı uzun ömrü içinde daha nice güzellikler diliyoruz.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Turkcell'in çözüm gücü var!
9: Bu salı binde Dove şampuan 159 lira. Miss sıvı çamaşır deterjanı 149 lira.

Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

Kanunun uzun ve kısa kenarları motiflerle süslenir. Süsleme şekli tercihe göre değişebilir.

Kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.

müziğin temelini akort oluşturur. Akort, uyumdur, ahenktir. Kanun, sabit perde düzeneği ve akorduyla müziğe ahenk verir.

da seni değil, kendimi özledim. Çalın aranamayı çocuklar. Ruhumun sessizliğini, sevmeye densizliğini, asıl gerçekliğini, masum gerçekliğini özledim. Piyano. Dedim ya, ben aslında seni değil, kendimi özledim. Ve asıl gerçeklik, masum gerçeklik sen değil, bendim. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Temiz sevişlerim, masum sevilmelerimi özledim. Dedim ya, ben aslında kendimi özledim.

arkadaş. Çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana,

sevmedim, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de, öl de kendini Özcan. Aran abi çalar mısın? Ritim yok.

aradım, bulamadım ben hayat arkadaşı. Çok sevdim.

anarım. Sende kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme.

Sen varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu. Hatırla sana, hani aşk seni yormuştu, yolun en sonuna koymuştu.

Ardına sığınmak istemiyorum. O kadar belli ki derdim. Sen burada olsan hepsini yüzüne söylerdim. Bazen sen, bazen ben kurtardık bu aşkı. Şimdi bana seni hatırlatan her şarkı. Gezdiğimiz her şehir, yediğimiz her yemek, güldüğümüz her şey bir araya toplanmış ve sanki bana geri dönmen için haykırıyor sana. O zaman sen de dön, dön ki benim

29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 40

29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47

Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme, bekle Firuze.

Hayat bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

0: onu da biliyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime, ünlü bestecimiz Yusuf Nalkese'nin çok sevilen, çok bilinen, duygu dolu eserlerinden biri.
1: Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.
0: TRT, şimdi olduğu gibi geçmişte de bu değerli bestecinin eserlerine sıkça yer vermiş yayınlarında. Biz TRT arşivindeki o çok özel müzik programlarını evinize, bugüne getiriyoruz. Onlardan biri de ünlü bestecilerimizin konu ve konuk edildiği Bir Besteci adlı yapım. Gelin 1988 yılına dönelim ve programın bir bölümüne göz atalım.
2: Gecenin rengi sarar körfezi sessiz sessiz. Ne günün rengi kalır ne grup vaktinden iz. Kuşlardan daha erken dalar uykuya deniz. Başlar körfezde akşam, bu onun bestesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir.
3: Belgesel dizi programımızın bir adı da değerli bestecimiz Sayın Yusuf Nalkesen. Yusuf Nalkesen eserleriyle gönlümüzde bir isim ve Yusuf Nalkesen İzmir sevdalısı bir besteci. Şu anda bestecimizin evinden bir köşeden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda muhterem eşi hanımefendi de bizlerle birlikte. Sevgili Yusuf merhaba.
4: Merhaba.
3: Musiki'nin çilesi içerisinde senin güzellikler ve mutluluklar yaşadığına da yakinen şahidim. Tanığım ve her eserinde ayrı yorumunla bugün de hala gündemdesin. Bu bize büyük gurur veriyor tabii. Şimdi sohbeti çok sürdüreceğiz program boyunca ileride ama şu anda aklıma gelen bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bu belgesel dizi bana göre bugünden öte ileriye yanlışsız ve sağlıklı kalacak bir güzel çalışma.
4: Evet.
3: Bu konuda senin fikirlerini alabilir miyim? Bu belgesel çalışma için neler düşünüyorsun kardeşciğim?
4: Sevgili Avni, bu belgeselin güzelliğini ifade etmek için yepyeni kelimeler bulmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bugün tekniği, bugünkü şu konuşmalarımızı daha doğmamış olan bizi ve ürünlerimizi sevecek olanlara ne güzel bir hizmet. Bırak bugünkü yaşayanlara, doğmamış olanlara bile bir hizmet. Şöyle düşünüyorum. Büyük Itri zamanında, Dede Efendi zamanında, Hammamizade zamanında, hatta Selahattin Pınar Saadettin Kaynak tabii, zamanlarında tabii. Böyle imkanlar olsaydı bugün onu sevenler kendi evlerinde onların seslerini, jestlerini, mimiklerini, hatta eserlerin yorumlarını bile onlardan dinleme imkanına sahip olacaklardı. Bu ne güzel bir mutluluktur.
5: Hani o bırakıp giderken seni.
0: Yapım ve yönetimine Erşan Başbuğ'un üstlendiği Bir Besteci, birbirinden değerli bestecilere yer verilen 18 bölümlük bir seri. Programın sunucusu da yine ünlü bir bestecimiz, Avni Anıl. Programda bestecilerin hayat öyküleri, müziğe dair fikirleri ya da eserlerinin öykülerine dair sohbetler var. Bu sohbetlere bol bol müzik de eşlik ediyor elbette. En sevilen yorumcular bestecilerimizin eserlerini seslendiriyor.

0: Mustafa Sayyaşar'ın seslendirdiği Veda Buhsesi, Yusuf Nalkesen'in en sevilen şarkılarından biri. 2003 yılında kaybettiğimiz Yusuf Nalkesen'in müzik seyrinde 600'e yakın beste, 1000 kadar güfte var. Eserlerinin çoğunun güftesini kendi yazsa da bu şarkıyı Orhan Seyfi Orhun'un şiirinden bestelemiş.
1: Efendim, biz sizi güzel şarkılarınızla bestekar Yusuf Nalkesen olarak tanıyoruz. Siz izleyicilerimize tanıtır mısınız kendinizi?
2: Efendim, kendimi tanıtıyor deyince

0: ben 1923 yılında doğdum. Şurada okudum. Yaşım şudur demekten ziyade ben birkaç cümleyle kendi özelliklerimi, daha doğrusu kusurlarımı söylemek isterim. Güneş benim üzerime hiç doğmadı şimdiye kadar. Bu demektir ki sabahları çok erken kalkarız erce. En çok üzen şey beni dedikodu. Yalan söylemek, laf taşımak. Ben bütün sevdiklerime hep iyilikler, müjdeler götürmekle mutlu olurum. Mesela para havalesi mi gelmiş birisine? Para havalen geldi. Efendim, şuraya tayin oldun. Baban geldi, kardeşin geldi. Hep böyle herkese, bütün insanlara ben sevineceği şeyleri söylemekle mutlu olurum. İçime kapanık, zaman olur evden bir ay dışarı çıkmam. Bunun tabii sebepleri var. Şöyle bir şey aklıma geldi. Çektim el eteğim tüm nimetlerden. Kaçmaya çalıştım musibetlerden. En büyük silleyi, darbeyi yedim. Yüzüme dost gibi görünenlerden. Dünya bu insanı güler ağlatır. Bir düşmez, bir kalkmaz. Yüce Allah'tır deyip kendi çerçevemden dışarıya çıkmamaya çalıştım. Ve bugün 65 yaşındayım. Bana diyorlar ki Yusuf Bey gençsin. Gece hayatım hiç olmadı. Alkol hiç kullanmadım dediğim gibi. Ve bu yaşantımdan son derece mutluyum. Ve ben beni sevenlere ürün vermekle meşgulüm. İnşallah bu ürünlerim beni sevenlere ulaşır. Bütün temennim bu.
1: Sayın Nalan Kesen, eserlerinizin karakteristiğinden söz eder misiniz efendim?
0: Memnuniyetle. Ben eserlerimi toplumun sevmesi için çok titizlikle üzerine durarak yapmaya çalışırım. Biliyorsunuz Türk musikisinde sözde eserler beste ve güfte olarak ikiye ayrılır. Yani bir bütünün güfteler, sözler bir bütünün yarısı, beste diğer yarısıdır. Ve bir de şunu düşünüyorum. Sözler bugüne değil, 100 sene sonra, 500 sene sonraya da kalacak şekilde ömürlü olmalı. Bu ne demektir? Yabancı kökenli kelimeleri hiç kullanmadım. Hep Türkçe kelimeler. Benim sözlerimde, güftelerimde 3 yaşındaki çocukların dil kelimeleriyle en üst seviyedeki kişilerin kelime hazinelerindeki kelimeler yer almıştır.

Veda bu sesi, saymadım kaç yıl oldu, avuçlarımda hala sıcaklığın var, kapın her çalındıkça gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in eserleri saymakla biter mi? O şarkılardan biri de Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinlediğimiz O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun?

0: için.
1: Bir besteci çok sevilen, dillerden düşmeyen eserlerin bestecileriyle tanıştırmış izleyicilerini. Program ekibi bestecilerin evlerine...

0: hayatlarına konuk olmuş. Bu konukluğa izleyiciler de eşlik etmiş. Müzikseverler bu program sayesinde belki de hiç görmedikleri, sesini bile duymadıkları o bestecilerle tanışmış.
1: Yusuf'cum sana hayırlı, uzun, mutlu yıllar diliyoruz ve daha nice eserlerini bütün ülke insanımızın bugün olduğu gibi gelecekte de kalıcı olmasını diliyoruz ve sana çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de aynı temennileri...
1: Hanımefendi, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de aynı temennileri...
1: Sağ olun.
0: Bir besteci, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken müzikli bir miras adeta. TRT arşivinde böyle özenle hazırlanan yapımlar olmasa, adını sık sık duyduğumuz Yusuf Nalkesen'in evine, yaşamına konuk olamayacak. Yalnızca Yusuf Nalkesen mi? Bu seride birbirinden kıymetli nice bestecimiz var. Onlardan biri de Selahattin İçli.

0: Bestecimiz Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Selahattin İşli 6 Ekim 1923'te İstanbul'da Beşiktaş'ta dünyaya geliyor. İlk musiki heves ve aşkını amatör bir hanende olan babası İbrahim İşli'den alıyor. İbrahim İşli hem anne hem baba tarafından kardeş çocuğu besteci Şerif İşli ile ve Beşiktaş'ta Neyzen İhsan Bey'in hocalığı yönetiminde musiki cemiyeti üyelerinden. Cemiyette o yıllar Hakkı Derman var, Şerif İşli var ve Hakkı Süha Gezgin var. Bestecimiz Selahattin İşli de çocuk yaşlarında böylesi değerli bir toplulukta, böylesi değerli musikicilerin arasında. İlk gençlik yıllarına başlarken kulağı ve gönlü şarkılarla dolu. Evet, Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Süremiz içinde daha yakından tanımaya çalışacağız İşli'yi. Sorular soracağız, sohbetleyeceğiz ve eserlerinden, o kendine özgü ezgilerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Selahattin İşli'nin sonbaharında, sonbahar duyguları içinde bestelediği şarkısı ve Ahmet Özhan.
1: Şarkı anonslarında ne çok duyduk Selahattin İşli'nin adını. Genç izleyicilerimiz bu değerli besteciyi ilk kez görecek, onun sohbetine ilk kez tanık olacak belki de. İyi ki bu görüntüler arşivde var ve iyi ki ölümsüz eserlerin bestecileri hem eserleriyle hem de bu görüntüleriyle hala bizimle. Sözlerini Cansın Erol'un yazdığı Sonbahar vurgunu da unutulmaz Selahattin İşli bestelerinden yalnızca biri.

0: Sayın İşli, şu anda aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum sana. Ülke musikilerinin sistemleri vardır. Kendilerine özgü sistemleri vardır. Bütün ülke musikicileri elbette yeni arayışlarını sürdüreceklerdir ve sürdürmektedirler de. Ancak bunlar bu musiki sistemleri içinde mi sürprizlerle yeni arayışlara açılınmalı? Yoksa yani sistemi alt üst ederek mi? Ben bunu anlamıyorum. Bize biraz bunu Selahattin İşli olarak anlatır mısın lütfen?
1: Efendim, kanaatime göre dünyada bugün gelişmiş sanat musikisi sistemleriyle durağa ulaşmış iki musiki var. Batı musikisi dediğimiz Orta Avrupa'da olgunluğunu bulan büyük sanat ve bir de Doğu'da bizim geliştirdiğimiz Türk musikisi sistemi. Tabii ki bunlar sistem yapısıyla ve üsluplarıyla birlikte bir değer kazanırlar. Onun içindir ki bizler bu sistem içinde ve bu üslup içinde gelişmeyi sürdürmeliyiz ve kendi asli istikametinde yükseltmeyi ve çağdaki yerini almasını temin etmeliyiz. Aksi halde taklitler ortaya çıkar ki bunlar hoş şeyler değil.
0: Selahattin İşli 1943'ten itibaren uzun yıllar üniversite korosunda çalışmalar yapıyor. Bu arada Ekrem Karadeniz'in özel derslerine de katılıyor. 10 yıl yararlanıyor Ekrem Karadeniz'den. Selahattin Pınar'a hayran Selahattin İşli ve yıllar yılı birlikte oluyorlar. Pınar da seviyor ve beğeniyor adaşını. Yaptığı eserler için fikrini söylüyor, güçlendiriyor bestecimizi. Hele Şerif İşli Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde bir arzusu daha gerçekleşiyor İşli'nin. Bu büyük usta ile de beraber olmak ve çalışmak mutluluğuna erişiyor. Evet, Selahattin İşli'den bir başka güzel eser İnci Çayırlı'yı dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yok.

Bir besteci, müzikseverleri bestecilerin duygu dünyalarıyla buluşturan 18 bölümlük bir seri. Bestecilerin eserleri birbirinden değerli yorumcuların icrasıyla ekrana geliyor. 2006'da yitirdiğimiz Selahattin İçli'nin o dokunaklı bestelerinden biri de Bir Sabah Bakacaksın Ki Bir Tanem Ben Yokum. Eseri 2021 yılının yazında vefat eden kıymetli sanatçımız İnci Çayırlı seslendiriyor. Bir besteci, tekrarı mümkün olmayan bu görüntülerle hem müzik dünyası hem de TRT arşivi için ölçülemez değerde bir hazine.

0: Evet sayın seyirciler, bestecimiz Selahattin İçli programında bir başka, bir değişik fotoğraf içindeyiz. Selahattin İçli, muhterem eşi Sayın Pınar İçli ve son yıllarda, özellikle son yıllarda bestecimizin birbirinden güzel eserlerine mısralarını veren Sayın Cansın Erol ve o güzel yorumunu her zaman severek dinlediğimiz sevgili oğlumuz Ahmet Özhan. Önce hüzün diyoruz ve bu mısraları şairinden, Cansın Erol'dan dinliyoruz.
1: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun, öylece durur. Islak kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları özler. Son kum tanesi olana kadar. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Son kum tanesini alana kadar.

Selahattin İçli'nin bu eseri ne zaman işitilse sanki zaman durur, mekan bir deniz kıyısıdır artık. Hüzün dalga olur, hüzün çoğalır nota nota. Zaten Selahattin İçli eserleri duyguları büyüttüğü, duygulara dil olduğu için böyle özeldir ya.

0: Selahattin İçli 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş. Müzik ise çocukluğundan beri yüreğinde büyüttüğü bir sevda. Babası İbrahim İçli de, yakın akrabası Şerif İçli de müziğe tutkun. Çocukluğundan itibaren kulağının Türk müziği klasikleriyle dolması da bundan. Müzikte iç içe olmasa ilk bestesini daha 17 yaşındayken yapabilir miydi? Selahattin İçli yalnızca besteleriyle var olmamış müzik dünyasında. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş. Başkan yardımcısı ve kompozisyon bölüm başkanı olarak görev almış. Bir öğretmen, yol gösterici ve yönetici olarak da Türk müziğinde izler bırakmış.
1: Evet Sayın İçli, sırası geldi. Konservatuvarımızı yani okulumuzu, hem idari işlerini başında bir arkadaşımız hem de bir öğretim görevlisi arkadaşımız besteci Selahattin İçli'den bunu öğrenmek istiyoruz. Konservatuvarımız, daha doğrusu konservatuvarlarımız diyebiliriz artık,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii.
1: İzmir ve Gaziantep'te ilave edildiğine göre nasıl talebelerin durumu, öğretim, öğrenim nasıl gidiyor? Bize biraz bunu anlatır mısın?
2: Efendim şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Türk musikisinde bir okul, eğitim, öğretim ihtiyacı asırlar içinden geliyor. Ancak uzun süre buna kavuşamamıştık biliyorsunuz. 1976'da konservatuvarımız ancak kurulabildi. Efendim ayrıca 1982'den itibaren konservatuvarların üniversitelere bağlanması da çok mesut bir hadisedir. Evet. Artık Türk müziği ve diğer müzikler üniversitenin hür ve muhtar ilmi ortamına teslim edilmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalar, çalışmalar tabii ki çok güzel neticeler verecektir. Öğretim, eğitim, yetenekle de birleştiği takdirde sonuçlar çok güzel olacaktır. Çünkü program açısından da bir şey söylemek istiyorum. Bizim konservatuvarımızda çocuklarımız milli musikilerini çok iyi öğrenirler. Batı müziğini öğrenirler, bilirler. Ayrıca dünyanın diğer müziklerinden de haberdar olurlar.
1: Bir besteci daha tanıtmaya çalıştık sayın seyirciler. Elbette bu süreye sığdıramayız Selahattin İçli'yi. Türk musikisinde kendine özgü imza sahibi klasik bestecilerimiz var. Neoklasik çizgide büyük uğraş veren Selahattin İçli de dileriz yıllar sonra daha detaylı anlatılır ve güzel eserleri ileriki kuşaklara aynı güzellikle ulaşır. Teşekkür ediyoruz bestecimize, sevgi, saygı sunuyoruz ve hayırlı uzun ömrü içinde daha nice güzellikler diliyoruz.

Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

Kanunun uzun ve kısa kenarları motiflerle süslenir. Süsleme şekli tercihe göre değişebilir.

0: kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.
1: Sol fa mi re do si la sol fa mi.